Hayat yolu uzak. Muhim nokta, haman bir neçe kadem nerdili boludu. Kıyıncılık her kancı zor bolsa mu, hal kılıçtan yolu çıkıdı. Kıyıncılığın yanışının en yakış çağrısı şu ki, özünüzü yeterli güçlendirin. Nuranı menzilge, haman yeterlisiz.

Hayat birinin kendin bir başlanıp durduğun toxtamas küreş koxşaydı. Müşkülat, hatta halaket etrafımızda ile əgip yürüdü. İşimiz 10 kilovatkan çağda ola bizden tolum yıraqda ək bilinudu. Əmeliyyatda ola yenimizdi la. Her vaqt, her qandaq şekilde palaket küçürüşümüz mümkün. Hayat tolumu acizdir. Qiyin əhvaldan qandaq kutulumuz? Tordaşlarının mundaq bir cevabı ba? Bir neçik qadam artıq meniş arqalıq. Mundaqlı qarğanda bu cevabının adilliği da bir xil uzluq ba? Azraq oyunup baxsaq, onu bir xil etkili bulmaydıqan açıq ələm yoşırınğalıqını yes qılalayımız. Yaşla qandaq qiyin əhvaladı qalıdu? Amma bapraq qılıp etkanda, Ali Mektep imtihanıdan ötelmeslik, aspirantlıqı ötelmeslik, oqış bütürüp xizmet tapalmaslıq, maaşdan tövəllikidin üy icarımı alamaslıq, üy situalanmay toy qılamaslıq, uzaq arlaşqan muhabbetidin ayrılıp getiş, xizmetdin tuyuqsız ayrılıp geliş, ailesde ölüm yetim ya ki eğir kesel bop geliş. Manım ışındaq turmuştaki müşkülatla, icaran azabi, tabi apet ve süni külbetle, türlük şekilde kendi-kendin beşimizgi kilip, kendi-kendin urulgan muştak ağız burnumuzda kan kılıp etişi mümkün. Mağın nisbetten etkanda müşkülat ve özgürüşle men okuş bitirgen 2011 yılı 6 aydın başlandı. Dereceden taşkırı natıq programısı ve aldıngı kitabım bir yılınızdaki 8760 saatte aşu kıyın küllerini tılığı iliştin sağlanamıgan bolsam mu, bək köp sözləp getiştin. Təpsilatlarını ve aynı çağdaki qaymı kış işide çüşkülləşken halimini bayan kılıştın sağlanğan edim. Belkim, bugün aşu bir məzgillik ötmüşümge hakiki yüzülünüp, yürek sözlerimini etip bir əlişim mümkün. Toluq kursunu pütürüşge az kalan çağda, atam yezip xuralırgı yol çırıqı orın tüp yeri vetip, 20 yaşla çamısıdaki işki məs jigitinin musikilip lan soğuk vetişi sahiplik, eğir yarılınıp, doktorxanda qaza kıldı. O, teximi köp kişilerin yolunu yorutmaqcı boğa idi. Halbuki, özü ətisi çıqan kuyash nurga ulaşamadı. Xizmetini koyup, oqış pütürüş murasımını taşlap, atamın ölümünü ustuş üçün naidi ciddi ürümçeyi qayıttım. Ayırbalandı ketip etip, özümünü tutu olamay, qatıq yığladım. Bu, menin ən ağırqı yığılışım bop qaldı. Şunodin keyin, her qanca eğir künge qalsam mı, közümdün tamcı yaş aqqızmıdım. Atam ailemizden törüge idi. O ketip, ailemiz kümpey küm boldı. Mən kiçik gün hujramğa kırıp elip, qanca keçilerini səhərge oludum. Yaş tökmüdüm, amma yürügüm yığlaydı. İçimge akkan açıq yaşlarım yürügümünü eçtiratdi. Tın almay qalattım. Bicari anamının yeş qurmay, bir qanç kündülü orqlap getdi. Bazda kün boyu bir eğizmi gəp qılmaydı. Toluq oturuğu örləş imtihanıqı tayarlı qılıp atqan sınlım, təşviş içide azablanıp atqan turup mu, bir tərəpdən anamğa, yeni bir tərəpdən mağa təsəli bərməkçi bolatdi. Uçağdıgı mən, bir gündə 12 saatin artıq xizmət qılıp, aralla nəcimən uyan maaş alatdım. Tapqan pulumun 3-dün 1-i öy icarısıgı ketip, Beycanda turmuşumunu aralı qamdi alaydım. İşki qetim iş oranını qağan, kəsibdə bir məğlubiyyatçı edim. Qız dostumu taşlap getdi. Yenimda yıqınım qamidi. Mağın təsəlli bərgüdək adam mı yok edi. Türlük çigiş xiyalla içide qaymoqıp yürettim. Kallamğa birinci bolup kəgini, nemişqa deyən sual boldi. Onun dinkiyin qandaq qılımən, Oğusuzluk nemişki bizdenle beşimizgi keledu. Atam bir ömür şahsiyatsizlik bilen başkalağı yardım kılgan tursa. Nemişki onu soğup öltürüp koydu. Atam başkalağı mehir muhabbet berip diken, ümit beğişlap diken. Bizgi kim berdu? Mən Beycanda urulup, soğulup, öz jenimini bakamay yürsem. Bicari anam bilen kiçikini sanlımı kandak karayman. Hatta bir mahal, hayatta mağa behoda azap çekiştin başka eş nersi yok dek bilindi. Nişanımını yoktup koydum. Ama derhal anamın kesilini davalatmasam bulmaydı. Sanlımın keyfiyatını turaklaştırıp, hatırcam kılışım kerek edin. Şunundan keyinki uzak bir mezgil işide maddi ve menevi cihette ula pekat mağalı tayin attı. Menden başka yölen güdek adamımı yok edin. Менің хал қылышымны күтіп тұрған бір қатар қиыншылықла көз алдымдан кетмейді. Өзімді еліп қача алмайдым. Шынондан кейінгі күндерімнің қиыншылық ішінде
жапа мушаққат ішіде, түрлік бесімла ішіде өтідіғалықыны білеттім. Зіммемдегі үйекіні өзім елғыз көтірішкі мәжбур едім. Бүтін дүния қайнам ташқылық толған тағдырдымы, оның қайнам ташқылықы да менің әқім ек еді. Хәтта үй ижары алмақчы бопму, ода бәш қетім рәт қылынғанден кейін, Джонгвенсонның көчіларда нишансыз жүрген кечіләді, еніп тұрған сансыз чырақла ішіде, мән үшін еқылған бірімі ек еді. Адамның бір кечіділі пішіп етіліші тамамен мүмкін. Әні шындақ ойқысыз кечіләнің бірі нұрғын ішланы түшендім. Кәлгісі пилаларым вә бұ пилаланы қандақ ішқа ашырушының еллері қалламда айдан болды. Немі қылышым керекілігіні вә қандақ қылышым керекілігіні білдім. Шынудың итібарен өлім вә көрімге сәмеймелік біле үзләндім. Қорқыныштың құтылдым. Шынудың итібарен өзімні бір күнмі мәйлімге қойып әтмедім. Өзімге әң қаттық тәләп қойып, башқылаға әң зор дәрежеде кән қорсақ болдым. Қиыншылық мені таулады. Навада әң мүшкіл әхвалды яшап атқан болсыңыз, қорықмаң, ұдықмаң. Өзіңізіне бір қадам вә бір қадамдың таулысыңыз, ішінімен ке, сіз мұ маң оқшаш бүтілләй еңі өзіңізге айылналайсыз.

Ang çoğun korkunuş dal korkunuştan özü. Mälum bir programıda riyasetçi bir top çolpanlarını dalağa paqı tutkılı elip çıkıdı. Paqıdı nait korkudugan bir ayal çolpan ahır gayretki kelip bir paqını kappada tutup şu an torxaltıgı taşlaydı. Riyasetçi onun gümündaqtaydı. Onu tikilip karan. Siz ang üç adamlarını köz aldığınızı keltürüp onu şulağı oxştun. Şu çağda korkmaysız. Könlünüzdeki korkunuşunu torxaltıgı çörüp taşlan. Mana bu jasarat, g'alaba qilguvchilarning siri. Atam tugab ketgandan keyin beshimga kelgan qiyinchiliklardan o'zimni qochirgan vaqtim dal mening eng biyoram bo'lgan chog'lar edi. Ko'nglimdagi qo'rqinchni cho'rib tashlash niyatiga kelib, qo'limga qalam qog'oz ilib, qilishq tegishlik ishlarini bir-birlab yozishga boshlaganimda, ichimdagi qo'rqinchning asta-asta yo'qolishga boshlaganligini his qildim. Hech bo'lmaganda, kelgusi bir qancha yil ichida qiladigan ishlarimni oilam uchun Cemiyet üçün qandaq yaxşılanışlarını əgilələydiqallıqımını aydınlaşdırıb aldım. Cudalıqı ducar boğanda şundaq qıldıq. Turmuşda türlük uğulsızlıqlağı duş kəlgəndə həm şundaq qılımız. Dünyada palakətkə uçurab durmuz. Şuna huşar buluşumuz gerək. Adəm palakət bezişdən tamamən qutulub getənməydu. Şuna bək qayğırıb getməy, özümüzgə mədət berib duruşumuz gerək. Həm adəm yuqırıq yamışıdı. Otur katlamının gırbaklarından seyirilip gitmesi üçün tırışıdı. Issızlıkka, kesel boluşka çıkın almaydı. Çüşüp gitmesi üçün bütün gücünü işkı salıdı. Beijing, Şanghay, Guangzhou'da öy bahası toxtamay özdi. Bazla küldi, bazla yığladı. Nurgun yaşla güzel arzu armallar bilen okuş bütürdü. Okuş bütürgendin kiyenki turmuşunu tasavvur kılıp, 3 yılda maşina, 5 yılda öy ilişini nişallı valadı. Nişanlığı yitilmegende, ümidi yok çıkıp, turmuştan zarlanışkı başlaydı. Öz kespide xeyli dəvr sürbatkan adamlamı kriziz tuyğusudun kutulamaydı. Külleri təşviş işçidi ötüdü. Qandaqlı bolsun, əndişə beyhotluqdan köp yaxşı.

Hayat şünce japa müşakkatlik durup, her günü nemişka yani özümüzne teğim köprak kılışkı öndeyimiz? Bel koyvetseniz boludu, ama herkes kakşama. Sözlük yatlımısınız, İngiliz tılını sudak sözlavat kalağı həvəslinipli kalısız. Beden çınıq durmısınız, kilişken bedellerge zoğunluplu kalısız. Netice bedelsiz gelmeydu, Muresanın həmmisi çağrısızlıktan boludu. Ama etirap kılmay bolmaydı ki, Teyxim o köp nərslərge erişkimiz ba. Teyxim o güzel kəlgösüge intilimiz. Teyxim yaxşı yaşaşqa imkaniyetiniz bar durup, baldur bəl qoyvetkiniz üçün püşayman kılgıcı bopqama.

Bu yıl 4-nji aýda Planetala ara uruş iki namlyk oýunyň Şanghaýda ötkezilgen halkaralyk musabakasyna riýasetçilik kıldım. Men bu bir oýun mestanysy. Hemrahim musabakaga gelgen kesbi mahirlarga şunçylyk häwäs kıp getdi. Diýmesem ula oýun oýnap pul tapdy. Yani bir tarapdan döwletimiz mahirlarynyň kandakly kılsa Ýewropalyk mahirlerini ýeňilmegenligi bizni oýlandyryp goýdy. Oyun bir kançı gün dağımlı şattı. Arlıqtaki aram vaxtı da arqı sähnige aram alğılı çıqattım. Qarsam, döwletimiz mahirleri paranlışıp oldurganda, Yavrupalıq mahirla aram vaxtınımı koldum bermey məşğılı vatattı. Qacallı qarsanız, ulanın əstaydıl məşğılı vatqallıqını körüsüz. Yani texi, bir qetim ötküzgən səvəllikini qaydı satır kılmaslıq üçün təpsili xatir

Başlıqım başqalarının ismi və çirayını naidə asalla əsdə saxlavaladığım bolğaşqa, ilgiri onun bu cəhətdə alaydı iqtidarı bar oxşaydı dəb oylaydım. Bir qetim onun bilən billə şirkətinin ürümçüdəki tarmaq məktibigi bardıq. Mən ürümçügə yerlik durub, tarmaq məktəbdəki köp qısım xizmətdaşlarının ismini esimdə tutalmağan idim. Lekin başlıqım ulanın ismini lə əməz, aldın qetim körüşkəndə nemiləni deyişkəldiki, hətta ailəsədə kimlənin barlıqıdın tartıb unutup qalmabdım. Ziyafət vaqtida köpçülük billi paranlaşdıq, ula mağın gəp qılğanda mən xeylili təm tərəp qaldım. Lekin başlıqım ula bilən eçilib, yeyilib, muğunduşiblik etdi. Bir qedim körüşkə adamın çırayı və ismini əsti saxlaşqı salqarman. Bu, başqılağı boğan hörmət bolublu qalmay, yəni arlıqını yıqınlaşdırdıqan naidu muhim amil. Bu, alahidi ıqtidarını məşq arqılıq yetildirgülü boludu. Çişinizni çişləb, çılıq-çılıq tərgi çömülgeci işləgən bolsunuz, bu mu qat'i davamlaşdırışının bir xili. Yəni bir xili mu ba? Başqılamı çişini çişləb durub, çılıq-çılıq tərgi çömülgeci işlədi. Siz mi şundaq işlədiniz? Həmminla halınla din kətdinla. Ula aram ilib atqan çağda, siz ən axırqı küçünüzü çıxırıb, inçik halqılanı bir tərəp qıldınız. Manı bu xil qat'i davamlaşdırışını uzaqçı ızcıllaşdıralısınız, gayet zor özgürüşünü görürsünüz. Başlıqımın mağın diqqət qıp qeylişimi, dəl minin azıraq bolsumu artıq tırışqallıqımın nəticəsi idi. Çağın arpısı da başlıqımız şirkətki barlı xizmətçilərin bayramını təbrikləb ilxət əvətdi. Çoğun xocayının təbrik namısını tapşırvağanda köpünç kişilə cavab qaytırmaydı. Çünki ula 10 nəticə mən adam tursa cavab qaytırğan təqdirdimu başlıq bəri bir körməydi dəb qaraydı. Mən qalvanlarca cavab qat qaytırdım. Muallim rəhmət sizgə. Маңа көп ярдам қылдыңыз деген де кәплән язға едім. Ойлымыға ярдын, башлықым қат қайтырды. Біздің айрым алақымыз жұның білән башланды. Ондақта, әгер башлықым маңа қат қайтырмыған болса, мен давамлы қат язаттым мұ? Әгер әйні чағда о менің рахмат қатымге жауап қайтырмыған болсы мұ, мен кейін мұ үрмәт юсідің давамлы қат езіп тұрған болаттым. Бұны тасадебейлік іштедеке мұқарарлық дейш мүмкін, Мәйлі муалым жауап қайтырсын, яки қайтырмысын, мән чоқым давамлық езіп тұраттым. Ама бұндақ ішта хаман жауап қайтырды, дәп өміт күтіп кеткіліп омайды. Жауап қайтырып қаса, бұ менің тәлейім. Бұ тәлейімі ұз жыл тұрышчалық арқылы қолғы кәген болуды. Менің қызметтік принципім мұндақ, ішқылышта шәқігі бағылып қамасылық, авал ішіні пүткізуш, андын башқысыны сүрішті қылыш, яқыны азырақ, мақұлыны көбірек дейш. Gepni az, işini köprak kılış. Toxtumay urunuş, netice bilen sözleş. Hayat şunca capa müşakkatlik durup, her günü nemişki, yani özümüzni teximi köprak kılışkı ündeyimiz? Bel koyvetsiniz boludu, ama her giz kakşıman. Sözlük yadlımısınız, İngiliz dilini sudak sözlü avatkalağı həvəsli nıplı kalısız. Beden çinik durmuşsunuz, kilişken bedenlige zoxul nıplı kalısız. Netice bedelsiz kemmeydu, Muressanın həmmisi çağırsızlıqdan boludu. Amma etiraf qılmay bolmaydı ki, texımı köp nərslərə erişkimiz ba, texımı gözəl kəlgüsüyə intilgimiz ba. Texımı yaxşı yaşaşqı imkaniyyətiniz bar turub, baldur bəl qoyvətkiniz üçün pişəyman qılğucu bop qamaq.

Özünüzün tar sahnesi bilen çekinip kalsanız, dünyanın hakiki merkezine herkes baramaysız. Biz dünyanın sırtında turgan adamla emez, okşaş bir yolun boyunda turgan adamla mı emez? Biz kocunun oturup tuturup bu devrini küzdü batkan ve adamla topuğa kıtlaşka her zaman tayyar turgan adamla durmuz.

yeb köp terligeske su terkibi köp çıkarılı itildi. Bu işkisinin əmmisi bədəndik su miqdarının azı hesabdan bədən iğirliğinin tövəlligəllik hesablanıdı. Yəni məsələn, hər xil tamaqlardan qısınış, tamaqını yenik aləti toxtutuş usulları arqılıq, asaslıq yeməklik və aqsılının qubul qılınışı azaytqanda bədəndiki muskul miqdarı tövəlləydi. Şundaqla bədən iğirliğimi tövəlləydi. Bu xil iğirliqni yeniklitish qarmaqqa unum ko'rilgandek bo'lsa-mu, amaliyotda ilgirki yemak ichmak odati asliga kelgandan keyin yana osonlik qaytib qoladi. Yana muskullarning eqib ketish sababidan asosiy metabolizm nisbati tuvallab ketishi mumkin. Shuni bilish kerakki, asosiy metabolizm sarfiyati odam badanining kundalik umumiy energiya sarfiyatining 60-70% ini egallaydi. Asosiy metabolizm sarfiyati azayganda keyin o'xshash yemakliklarni yegan taqdirdami texmo oson zamirib ketdi. Tövendiki 7 signalning paydo bo'lishi sizning haqiqiy o'riqlayotganligingizni tushuntiradi. Agar o'riqlash jarayonida tövendikidagi signallar ko'rilsa, badandagi mayning azlashga boshlaganligini, haqiqiy ma'nodagi sog'lom o'riqlashning boshlanganligini tushuntiradi. Badan og'irligi sonida ancha cho'ng o'zgarish bo'lmasa-mu, bel aylanmasi ko'krak, belak aylanmasi qatorliklar tadrijiy holda ko'rinarlik tuvallaydi. Agar yaqinqi bir mazgilda badan og'irligida ancha cho'ng o'zgarish bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin badan aylanmasi, masalan, bel aylanmasi, bo'yin aylanmasi bo'libmi, bel aylanmasi ko'rinarlik tuvallasa, badandagi may nisbatining tuvallanganligini, bo'libmi, ichki a'zolardagi mayning ozayotganligini tushuntiradi. Sharoiti bor do'stlar o'zining badan may nisbatini kuzatib baqsa bo'ladi. Bədəndəki may nisbətinin tövəlləşi mə sağlam oruqlaşdan ifadəsi. Sağır aylanmışdan yota aylanması azıyışının bir qədər qiyinliqi gözlə tutulub, onun üstəgə bəzi kişilərin oruqlaş məzgilədə sağıra püt alaydı məşq qılqan bolğaçqa, sağır püt aylanması aval tövəlləb, bandın işçi ya ki tövəlləmək durubla əksi geçişi mümkün. Şunu bu yerdə bunu vaxtınca müzakir qılmaymız. Bədən aylanmışdan görünərlik tövəlləb, bədən iğirliqi də ancaq çox özgürüş bolmazlığı digə səbəb, Бәлкем тән тәрбиячене кишне көпәйтеп, мускул мөхтарын ашырганлыктан булышы мөмкин. Бу хошалланарлык эш. Шундыйкла макташ гарзыйдыган яхшы эш булып, бадан сүптимиз техме чирайлык кылыплы калмай, яны мускул мөхтарының эшчи сәбәбен асасый метаболизм нисбәте юқоры көтөрилгән булды. Хәтта олтырган, яткан тәхтирдеме энергия сарфиятты илгергидән көп эшип турган булды. Мускул мөхтары күч эшип Zihni küç, çidamçallıq aşıdı. Toğru uzuqlanış, ilmi çiniqiş, bizdən muskul mıxtarımızdan aşırıdı. Bədən iğirliqimiz texi tövəlləməgən taqdırdımı, ləkin üstünki bilək bilən işki başlıq muskuli, qorsaq muskuli, dümbü muskulinin tədirici namayın buluşi, sağlam orqlaş nəticisinin özlüksüz müstəkkəmlərinin atqallıqıdan dirək verədi. Köpçilik, özünün muskul mıxtarının özgürsini bir vasit körəliydi, esqilalıydı. Şundaqla kündilik faaliyet jarayonida özünün muskul gücünün aşqanlığını eniq hes qila alaydı. Zihni küçü ve çidamçılığının yaxşılanışı mı sağlam oruqlaş nəticəsi bilan münasibətlik. Tədqiqatlardan bayqılışça, bədən iğirliğini kontrol qilish hərəkətki bolğan çidamçılığını görünərlik yaxşılab, cismani küçünü aşırış bilan mas təsirli bolu degen. Şundaqla mas ünüm payda qıla degen. Əksicə, yaxşı bolğan zihni küç ve çidamçılıq Bizning texmi sog'lom bo'lgan yemak ichmak va texmi qonuniyatlik bo'lgan harakat planida chin turib, badan og'irligimizni azaytish unumini yanima o'stirib, mukammal bo'lgan yeb qalqini ishga oshirishimizga yordam berdi ekan. Suv ich miqdori oshdi, lekin osonlikcha suvliq ishq paydo bo'lmaydi. Yaxshi bo'lgan suv ich odatini yetildirishimiz buningga foydali. Masalan, suz choy ichish, ilmon suv ichish, totliq ichimliklarni ichmaslik, ussachdan burun suv ichish Az miqdarda köp qitim ichish, tamaqdan burun muvafiq miqdarda ichish qatorliklar metabolizm səviyyəsini yaxşılab, iğirliqni azaytish ünümünü östürüşki yardan beridi. Əksicə, əgər siz özünüzdün su ichish miqdarının aşqallığını bayqısınız, lekin ilgirgi qarğanda asallıqca suluq ışıq payda bulmağan bolsa, bu mu sağlam oruqlaşının başlanğallıqdın deyerek beridiğən signallardan biri. Bu əhval bədəninin su metabolizminin Texmi yuqur ünümlik əhvalda işgəlləgidən deyərək beridu. Böyrəknin suunu tənşəb çıxırış ixtidarı əsləgi kilib, küçüyib, artıq suunu texmi ünümlik çıxırıb itib, suluq ışıqına təbii aldı, azaytudu. Onun üstüge, sağlam orqlıqan dinkin tuz mıqtarı tövən yemək işməkini davamlaşdırğanda,
Bedendeki suyun yığılıp kılıcından kilip çıkılgan suluk ışık mı azıydı? Maysız, tabii tüven pişiklap işlengen yemekliklerine yakış görüşkü başlayımız. Bu vakitte biz maysız, tabii pişiklenmiş derecesi tüven bulgan yemekliklerine yiyiş adetlengende yukarı maylık, yukarı tuzluk ve yukarı ısıklıktaki yemekliklerin anlık kaldı çetki kakımız. Bu ağızını başkuruştan açıkçı. Onun da başka maysız, tabii pişiklenmiş derecesi tüven tüven yemeklikler adette mineral maddeler, vitamin, mesela kara açlıktan bir türdeki vitaminlere ak gürüç, ak unundan giden yukarı buludu. Bu hıl tamak talasını diğim yakış saklap gelip, bizde etraflık ozukluğa yerleştiriyordu. Şunun bilen bile bu yemeklikler terkibi de yana oksitlenişke karşı turuş rolu bulgan her hıl ösümlük maddeler var buludu. Meselen polifonul türüdükler, ösümlük pulhasart, güngürt birikimleri katarlıklar. Bu maddeler yağ köydürüşüne ilgeri sürüş, sağlam oruklaştırma aktif ehmiyet geyge. Tamaklanış aralık vaxtının uzurap gitişi. Nurgun kişiler sağlam oruklaş mezgili de özünün gızalanış aralık vaxtının uzurap ketkenlikini baykaydı. Bu bir yakşı signal. Çünkü siz tamak talası mol, pişikleniş derecesi bir kadar töven, şeker ve yağ bir kadar az koşulgan tabi yemeklerini yeşine teğimi yaş görüp kalasız. Bu aşkızanın kurudalış suretini astılı tutu. Kan şekerinin davalgışını teğimi küçük kalıdı. İnsulinin acırılıp çıkışı teğimi mokum bulup, İnsulinin tüz sürati örlük sebebinden kilip çıkan kan şekeri tüz sürati tüellep gitiş ve açlık duygusu tüz sürati peyda buluş ehvalı görülmeydi. Tamak yiyiş aralıkı şunun bilen tabi aldı uzuraydı. Bu, adem bedenindeki kan şekeri, kandaki may miktarını teğimi sağlam kılıplı kalmay, yine diyabet kesili, yürek kan tumur kesellikleri katarlık metabolizm karakterlik kesellikleri gırıptar buluş hevpini tüelletişke paydalık. Uyku süpütünü yukarı götürüş. Tereddütni ravallaştırış, yemek içmek kurulmasını tenşeş, tamak yeş aralıkını uzartıştın başka yine uyku süpütümüzü yukarı götürüşümüz, çoğun tereddütni ravan kılış ehvalımızın yakşılışı mümkün. Bu özgürüşler beden ağırlığının özgürüşünün burun körülüşü mümkün. Bir tereddütün nurgun tabi yemeklikler terkibi de uykunu ilgiri sürüdüğün biriktirilmiş maddelerden serotonin ve melatoninin açgıçlık aldığı halette triptofan var. Mesela banan, süt, yeşil yapırmaklı köktatlarda mol magni elementler nervlarının ayacalanışını çekilip, bedeninin azad uklaşı altı kirişi gerden berdi. Yeni bir taraftan maysız yemeklikler kan şekerinin davalgışına azaytıdı. O yeni bedendeki türlü hormonlarının acırılışının normal seviyesini saklap, nerv sistemisi iktidarını turaklaştırıp, tekmetin iç mukum uklaşı paydalık.

0: Zada aleti tahsil gen vaqtda tan unumlik şarsman eynek derecesiga asasen mundaq ayrışqı buludu. Birinci, tövən derecesiga yiraqni görelmeslik. Bu 50 gradustan 300 gradusqıca. İkinci, otları derecesiga yiraqni görelmeslik. Bunun da 300 gradustan 600 gradusqıca. Üçüncüsü, yukarı derecedeki görelmeslik. Bu 600 gradus tan ve bunun da yukarıla. Ondaq da bulsan nim üçün 600 gradus buludu. Irakni körelmeslik gradus köz okunun uzunluk bile münasvetlik. Irakni körelmeslik 600 gradus yetken ademnin köz okunun uzunluğu normal aletki 22 mm'den 24 mm'e kadar bolgan aralıktan işip, 26 mm'den işip getken aleti buludu. Bu vaxtta köz şarı yoğunap geçse asal yerilip gitudu. Köz oku uzarap, köz alması divarı, bunun da körüş tor perdisi, tomurluk perdiler sozulup, nefizlep yerilip gitse şefütü sürette aşıdı. 600 gradus bolsa köz almasının xəvp xətirinin kirtik qimmet hesablanıdı. İğir derece yaraqını körəlməslik köz tiginin özgürüşüdün buludu. Tətqiqatlarda mülçərlinişçə, 2050-ci yılıqı barğanda bütün yerşarada yaraqını körəlməslik kesiligi qırptar buluş nisbiti 49,18% getirdikən. Bunun içi də İğir derece yaraqını körəlməslik kesiligi qırptar buluş nisbiti 9,18% getirdikən. Ondaq da İraqni körəlməslik dərəcəsi 600 gradusdan işib keçsə nəmiş yüz verir? Nurgun kişilər İraqni körəlməslik qanç fərva qılıb getməydi. Lakin İraqni körəlməslə gradusdan yuxarı tövən bulsudan qat'i nəzər, hər xil köz astı kesəlliklərinin xəvəpi işib getirdi. Əgər tərəqi qılıb 600 gradusdan aşqan bulsa, texmi xətərlik buludu. Köz oqı ziyad uzurab getkəndən başqa yenə köz qarıcığının başqa qorulmalardaki kesəllik özgürüşlərini gəltirib çıxırıdı. Daim körüldüğallardın köz göhörüge ak çüş, glaukoma, kiyenki köz iki üzümsüman ışıqı, körüş torperisi kesellik özgürçi qatarlıqlar bar. Hem de köz ageşmi keselliklerden yüz veriş xayıpı işip getirdi. Yeni bazı tətqiqatlarda məlum buluşça, 9-16% iğir derece yaraqını görülmeydiğen bimarlar ahırda körülmez bulup kalıdıkken. Bu, her 10 iğir derece yaraqını görülmeydiğen bimar işçi de, Ahırda bir adamdan kelgüsüde mengü yoruqtan ayrılıp gelişi beraber işken. Köz göğürdeki ak. Köz göğürdeki ak çüşüş, dünya makyazlı körüş kuvvetinin ziyan kuşuruşunu keltirip çıkardığın ikinci çoğun amel. Şundakla ama bulup gelişini keltirip çıkardığın en mühim sebep. Köptürlük tetkikatlarda melum buluşça, yukarı derecede yırakını körelmesle köz göğürdeki ak çüşüşünün katerlik amellerinden beri işken. Tetkikatlardan baykılışça, Yukarı derecede yırakını görülmeydiğen kişiler köz göğürüge ak düşüşte tekimi baldor hem tekimi iğir bulu diken. Glaukoma. Glaukoma bir xil iğir bulgan kayturgulu bulmaydıgan ama kılıp koyduğun köz kesili. Nurgun tetkikatlarda baykılışça, yukarı derecede yırakını görülmeslik glaukoma bulup mu, uçuk bulunluk glaukoma buluş xatırın aşırı idi diken. Yırakını görülmeslik derecesi kancı yukarı bulsa, Uçuk bulunluk glaukoma payda buluş xatiri şunç çoğun bulu diken. Tahlillerden məlum buluşca, İraqni körelmeslik derecesi her 100 gradus assa, glaukoma kesilinin kozuluş xatiri təxminən 20% aşı diken. İraqni körelmeslik xarakterlik seriq dağ kesellik özgürüşü. Seriq dağ normal anatomilik xurulma namı bulup, kesellik namı emez. Seriq dağ körüş kuvveti, körüş iqtidarı məsul bulgan en mühim körüş tor perdisi xurulması bulup, Seriq dağda kesellik özgürüşü körülgen aman körüş kuvveti tedirici tövelleş, nerslerini tosu iliş, nerslerinin şekli özgürüş, rayan sezimi normalsızlanış ve seliştirme sezgürlük tövelleş katarlık alametlerini keltirip çıkar ediken. Yukarı derecedeki Irak'ın görülmeydiğen kişiler topu da Irak'ın görülmeslik karakterlik seriq dağ kesellik özgürüşünü, körüş kuvvetinin ziyan kuşurışını keltirip çıkardığın en asaslı sebep olup, 38,19% negeleydiken. Körüş torperdisi etrafındaki kesellik özgürüşleri. Tetkikatlarda görsülüşçe, köp kısım yukarı derecelik yırakını görülmeydiğen ağırıklarda, körüş torperdisi etrafındaki kesellikleri özgürüşleri mevcut olup, yaşlar topi ve yırakını görülmezlik derecesi tekimi yukarı kişilerde asan görülüyken. Daim görüldüğallardan yırakını görülmezlik yay şekillik dağ, besimsiz akırış, katak şekillik özgürüşçallık, haltısıman özgürüşçallık ve pigment özgürüşçallık katarlıklar var iken. Yukarı derecede yırakını görülmeydiğen kişiler topu da körüş torperdisi açırıp gitiş xayıpı yukarı. Şunaqla yukarı derecede yırakını görülmeydiğen kişiler topu da bu ahval tekimi köp görülüdükken. Körüş torperdisi açırıp gitiş, körüş iktidarı iğir təsir görsüldüğen köz kesellikleri ciddi kesellikleri nın biri deyilirken. Иғыр дәрежеде ирақны көрәлмәслік әуладларға ирсият қалуды. Юқыры дәрежеде ирақны көрәлмәслік рошен болған жәмәт топланыш қайшығы егі болып, нөвәтті ирақны көрәлмәсліктің ирсият бән мұхит амылы білі мұнасветлі әкдеп қарылу атыды. Айлы шиысының тәкшірісілі көрсілішчә, ата-ананың ирақны көрәлмәсліке, перзентлерінің ирақны көрәлмәсілік хәвіпін ашыру етедікен. Умумән, айлыдікі ата-аны ішкі тарап ирақны көрәлмесе, Farzandlarının yıraqını görəlməslik nisbəti 43.6% olub, başqa ailə şizdikilərdən körünərlik yuxarı olubdikən. Ata-anadan bir tərəf yıraqını görəlməsə, farzandlarının yaqınını görəlməslik nisbəti otura hal olub, 14.19% olubdikən. Ata-anası yaqınını görəlməsə, farzandlarının yıraqını görəlməslik nisbəti ən tövən olub, fəqat 7.16% olubdikən. Onun da başqa, otura tövən dərəcədiki yıraqını görəlməslik bilən siləşdirganda, Ersiyat amili yukarı derecedeki irakını görülmezlikten yüz verişte tekme muhim rol oynaydıken. Bunun da şunu görülüşü buludu ki, yukarı derecedeki irakını görülmezlik özgü tasir görüstüplü kalmay, yani perzentleri gibi tasir görüstüdüken. Onun da başka, yukarı derecede irakını görülmezlik köz kurulması ve körüş iktidarı bir kadar ziyanlarını getirdüplü kalmay, şahsının turmuş sütü gibi tasir görüstüdüken. Meselen, çokum irakını görülmezlik güzellikli tayin iş, Uzak müddet körüş sızıkı kuva alet tutuş. Hatta hamışlık, teşvişleniş katarlık naçar kepiyatlar körülüşü mümkünken. Onun üstüge yukarı derecede ziraklı görülmeydiğen köz karıcığı divar bir kadar aciz bulgaçka, intayın iğir yak alay dehvalda eğer taşkı küşünün zerbisi kuşursa, köz karıcığı divar berdaşlık bir elmesliği mümkün. İğir derecede ziraklı görülmeydiğen bulup kaldım. Hanlaklı mən. Eger 600 gradusini ishib ketgan bo'lsa, yurakni ko'rilmaslik operatsiya qilishdan foydasi bormi deganlarga bu yerda bundoq bir shum xabarni demay tura olmaymiz. Bu ojiz bo'lgan ko'z qarchig'i devorini yurakni ko'rilmaslikni tuzish operatsiyasi orqali o'zgartirib bo'lmaydi. Yurakni ko'rilmaslik operatsiyasi faqat sizning aniq ko'rilmaydigan holatingizni aniq qila oladi, ammo ko'z qarchig'ingizning qurilmasiga o'zgarishni asliga keltira olmaydi. Shunga agar 600 gradusga yetmagan kishilar cho'qim yaxshi diqqat qilish kerak deymiz. Gerçi yıraqını görülmesini kendi yandırıqlı bulmuşu mu? Likin ilmi aldın ileş tizgileş usulü arqılıq, gradusunun örlep ketişinin aldın algılı buludu. Ergizmi bazı sağlamlıq məhsulatları, fizikilik davalaş məhsulatlarını işletip yıraqını görülmesini yok etişten ümit kütmən. Eğir derecede yıraqını görülmeydiğen kişilerin nisbətən etkanda ziyanını ən tövən çekiş çürüş gerek. Onun için tövendik kişilerini kılacağınız gerek. Birinci, kündülük durmuşta közünün soğulup ketişinin aldın ileş, Yaki onu azaytış. Eğer cismani emgek ve küşlük hareketini azaytış gerek. Amal bar, basketbol, futbol, zeytun top, suğu sekreş katarlık, beden karışılışçallıkı ya ki bedenge bulgan zerbi küçük küşlük bulgan tenterbiye hareketlerini amal bar kılmasık gerek. Pey top, çöylü top katarlık yukur süretli küçük top türüdük hareketlerde en yakışısı kodunuş güzeyini kitakaş gerek. İlastikilik sekreş, Tağtonuldun ötüş abdombele katarlıq süreti tiz, küşlük özgürlüğün köngülüçü paletlerge imkan kadar katnaşmaslıq gerek. İkinci, karallik aldı körüş kuvveti, köz digini tekşürtüş gerek. Her 6 ayda bir qetim körüş kuvveti köz besimini tekşürtüş, her yılı karallik aldı köz digini tekşürtüş teklifi beriludu.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Cüngoğu Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktörü Mehliya İbrahim, mesul muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, nazaretçisi Arapat Hüsencan. Hem de diktörler stansımızın başka programlarda bulsun.

Dostum, belki mi yadınızı boz gerek. Biz tünügünki radyo jurnal programımızda Amina Ömer'nin kesel namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkantuk. O özünü bir layakatlik ayal dap oylaydı. Meyli öy tutuş, tamak itiş, balı terbiyeleş, özünün yürüş duruş cihetlerde bulsun, her kaçan talepki layık bir ayal mendap oylaydı. Ama neymiş kudur, yol dışıdan şundak kumalın dağalıkını bilmekti. Hem her kan çıkagan serimu, kumallangan uçuşluk erden birer kusur çıkaramay vatatdi. Ondaqta olanın keyingi turmuşkan dağ bola. Bola kızıksanız, dektiniz davamlıq bugünkü radyo jurnal programımız orınlaştırılgan Amina Ömer'nin kesel namlıq hikayesinin davamı da bolsun.

Gerçi, erimden mağın xiyanat kığına münasifetlik tutamğı çıkıdak bir kusur tapamıgan bulsam mı, bu cahitki uyuşarlıqamını azraq mı boşaştırıp koyğunum yok. Eksce, bağın çükücəymekti mən. Demisi mi, onunla bir iş bulmasa, işkimizin tonuyduğun bəzle, neymişki mən yeniği kəsamla gebini toxtutup alıdı. Bəzle hatta mağın qarab, sırlıq külüdü. Eğer, er yak yehudundun biri bozulsa, bu işini bütün cihan anlap bulğanda andın şu adamın eri ya ki xotunu xəbər tapı doğu deydikən. Rast, çoxun bir gep ba. Mən nazaratın küçə etkən seri, erimnin haraq içidiğən xoyunu tepi uaqalıq qızıq. Bəlkim, qatlıq nazartım səbəblik, körüşdiğən adım bilən körüşəmək ələmdə qilib, dertlər eğir kilvatqan boz gerek. Erim şunda qığan seri, Şunç tırışımı ta hazırgıcı inıqlayamıgan aşı gaybi küşendemge nöpretlengim. Üçlügüm gelip şunç kaynap gidettim. Mən kəsip de bolsun, yürüş duruş, yasnış cahit de bolsun, ya ki öy tutuş, balı tərbiyesi de bolsun layakatlı bir ayal mən. Ayal kişi özünü kütüşünü biliş gerek. Ayal kişi tırışcan buluş gerek. Alğı indilip duruş gerek. Ayal kişi öyünü pakız tutuşu, tamakını oxuşdub etişi. Balılanı yaxşı tərbiyeliş gerek. Layakatlik, münəvər ayallığı koyulğan

Bu günlerde özümle özüm bağlayıp, yerimden arlap, yerim gece gece öyünü tapamaydıgan bu kereşetki sebebini izleyettim. Her oylasam bu kandaktor bir hudunga münasibetlik de tuyuladdi. Bir günün yerim gecede çalı kayıp kaytıp gelgen yerim yetiple uyku getdi. Eğer bunun dinkin yani keşkici kemmese, keçini gecelemek ızığı çüş baksam boğu dahtap oylap plan tüzüp yatattım. Tuyuksuz, yerim dekki de öğrü buldu da, ay, dep, berni çakırgan da kaldı. Kulaklarım darınga da tiklendi. Memu, ornumdan turup, yerimden sözüge kulak saldım. Ama, ağızdan gip çüşüp gelivatkan yerimden gipinin, aydın keyinkisini taza inik ankıramadım. Taza sen koyup tanışsam, yerim aynısa da vatkandak. Yeni bir tanışsam, onda kamestek. Yak, o çokum şundak dedi. Derhal onun yakısı esildim. Onu telvilerce silkip durup, zerde bilen bakırdım. Ey de, aynısa diyen kim? Ağcamın, ağcamın. Deli erim, işki tarafki çay kılıp durup. Kara bunun açığını. Şundak mı gep olamdı? Ağaçısının ismi aynısamış. O rast mesmudu, ya ki min mazak kılvatkan mıdır?

açık hem elemden boğulup kalay dedim. Dəl şu çağda bir maşine gelip bina aldı da toxtadı. Deresin çüşüp atkan yoruqda, erimnin çırayğı şunç tikilip mu, onun yerim yumulgan közlerden yanılı heç nemini bilemedim. O, kolumna silkip çüşürüp etip, kaydı yetip uyqıq getdi. Aynısa, aynısa diyen zadı kim? Münasvet dairimiz içindeki bağırlık ayalanı köngül ekranımdan bir mi bir ötküzüp çıxdım. Bırak, aynısa isimlik bir əsini əsli yemedim. Erimnin idarısı da mı aynısa isimlik birinin yokluğunu bilettim. Çünkü ben erim bilen bir idarda işleydiğin dostum Halimedin, idarısıdaki ayalanı, olanın kandağıraq ayalla ikkeliğini allı kaçan inikla boğan idim. İdardım bu musa? Toxta, olanın idarısıge yeniden biraz keldi mi ya? Kecece şu hiyalla bilen közümge kılçı uyku bağmadı.

o'rnimdan turib yuzlarimni yuvdim. Aynak qarasam, qapoqlarim ishib ketibdi. Muhabbatning badalimi bu? Muhabbat degan zot nima? Mushundoq jang'i chapasi elishmi? Turibla o'zimga ichim og'irib ketdi. Amaliyotda hozirgi hissiyatimga o'zimni aniq ta'bir berolmayapman. O'rindan tas turib, ishtahsiz nashta qilayotgan erimga hech nima demadim. Men undoq aldiraqsan, tantak ayol emasman. Avval isbotini topay. Andin aldirmay ularning adabini beraman. Ishxonani aldirash tozalayotgandan keyin kompyuterni ochib, Halimaga telefon qildim. Qisqa ahvol so'rgandan keyin idoranglarda Oynisa ismli birsi bormi? Deb uningdan jiddiy so'rdim. Oynisa? Takrorladi Halima. Andin birdam o'ylanib turayotgandan keyin "Yo'q, yo'q-ku." deb javob berdi. Yaxshiroq o'ylanib baqa. O'ylandim. Idoradagilarni o'zingmi bilasan-ku? Yangidan kelgan birasmikin deyman. Birasi yangidan kammidimi? Voy nima at deganda oyni soda birini surishtirib qolding. Turib kidan kelayotgan qog'ozning sharaqlagan ovozini anglab, Halimaning telefon turibkisini quloqqa qistirib olganligini, bir narsa izlayotgan holdini ko'z oldimga keltirdim. Hey, men senga sal turib telefon qilaga. Boshqa kirib yerdigan hujjat bor edi. Halima shundoq tepla telefonni qo'yib etdi. Mening mu bosh idoraga tushdan keyin yollaydigan bir jadvalim bor. Tushgacha cho'qim ishlab bitirishim kerak edi. Ishlayapman. Ammo mechida sansiperlar orasiga oyni sodigan hali qillanati ismini qistirib olmaslikqa tirishib turib ishlayapman. Tushlik ta'minlashga bir soat qolganda jadvalni bitgan bo'ldi. Boshliqni ko'rib tasdiqlash uchun yo'llayapdim-da, yana Halimaga telefon qildim. Qandoq bo'ldi? Topdim. Idoramizning to'xta, men hozir yiningga boraman. Halimaning gapining oxirini kutmay, turibkini qo'yib, darhol uning yiniga qarab yugurdim. Erimning idorasiga yaqinlashganda, boshliqqa deb qo'ymaylamanganligim esimga keldi. Bo'ptila. Bira bahana tapaman. Bo'lmasa, nima istaymandu? Eng muhimi bu ish. Öz xiyolim bilan aldirab ketib, dal Halimaning ishxonasining oldiga kelganda, Muratning og'inisi Qodir uchrab qoldi. Murat bilan birga qaytay deganmidingiz? U nohili hukumatga yig'inga ketgan. Dedi u qisqa ahvollashgandan keyin. Bu yerda erim bilan uchrashib qolsam, nima deyishni o'ylab qo'ygan edim. Talimga u shig'inga ketgan bo'lib chiqdi. Qodirga Halima bilan ko'rishib chiqmoqchi ekanligimni aytib xo'shlashdim. Dal Halimaning ishxonasiga put selishimga Qodirning "Tazli qilib otamsiz Oynisa acha" degan ovozi anglandi. Oynisa shunchalik tezlikda kaynimga burildim. Koridorning neriq beshida bir ayol engishib turib pol surtib otatdi. Ishxona kiribli kayning yondong'u. Halima oldimga keldi. Qodir av ayolning ismini Oynisa dedi. Anladingmi? Oynisa deb otadi. Ko'zimni ayoldan uzmay turib Halimaga shundoq dedim. Shundoq. Men senga shuni day deb turatdim. Bizning idoradagi Oynisa ismli birdan bir ayol shu ekan. Uning bilan ko'rishman, dedim men. Halima chekchaygan ko'zlarimga, ishtiklab ketayotgan nafaslarimga qarab, bir ishni paras qildim-u, meni tutib oldi. O'ltir. O'ltirib, oldi bilan menga so'zligini. Halima meni o'rindiqqa o'ltirg'izdi. Nima shu Oynisa degan ism bilan qoldim? Aynısağın neyim bop diken? Mən keçirdeki işini onunla kısqıla sözləp bədim. Halima, mağın tikilginicə cahidi turplu qalıyım.
Bir nəs deyməkçi bulub, ağzını öməli deyiyo, qoşumaların törgünəci toxtab qaldı. Andın, orındın çaqqıda turub, sırtqı çıxıb gətdi. Onun nəmə qınmaqçı işgəliyini bilməyli qaldı. Bəlkim, ciddi bir iş isi kəyəndi. Bobdala, o işini qılıy vəsun. Mən mu, aynı sabilən... Orınımdan dərhal turdum. Koridorda, qısqılı qudunlaşqan avaz alınıb, hayal ötməklə Həlimə bir ayanlı başlap kırıb gəldi.

sen bilmeysen. Bazda bir obdan gepleşiyotganlar meni körüpla gepini toxtatıp aladı. Yani bazılarının bana karıp sırlıq külgününü sezimen. Yaq, Murat'ta çoğun bir iş ba. Ya men bek beyhut, ya Murat bek akıllıq, tajırbilik. Şuna asırgıcı kuyruğun tutkuzmağın gep. Özün çin dilinden söyleyen adamge işenmey, onunla karı çaplaşka uyalgın Salime. Çarçımadın mı? Aynahleyi karıp mı koyam sen? Ben o küllemci ayalamaz. Ama su kagüce toğan tutuş gerek de. Gerçi Halime'nin sözlerini oranlıqtak eskigan bolsam mı, tan bagim kemigen halda şundaq dedim de, Halime sunğan aynakke pervasızlık kul sundum. Aynakta gözlerden çeksiz hargılıq çıkıp durgan, yüz diğerleri kurgaqlaşkan, çırayı xunuk biri man karap durattı. İştek Halime'yi kardım. Halime yüzlerden nur yağdırgın içe bana kandak diyen de kardı. Ben yeni aynakı kardım. Özümde aklıgandak, özümge teselli bir vakandak bir ahanda odamışıp koydum. Ben o küllemci ayal emez. Bu sözlerge özümü işenmedim mi? Demim bağansır içe geçişip gettim.

Kitap hayatını sözləydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Demek radyo alıcılar, MD radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Hazır biz onun eri bilen acırış doğruluk sözleşip atımız. Erim razı boldi. Lekin oğlunun işi çatakrak durdu. Bombası burunlu bir taraf bop gitetti. Şu bir iş bilen üç ayı sözlüp getti. O acırışıp kesila Vroniski bilen toy kılattı. Kadimdin kilovatkan toyluş adetimiz kamlaşmakalı adetken. Onun hiç kim işenmesi mu? Lekin o kişilerin bəxtigi tosalgı buldukken. Ola acırışıp getirilisiyle turmuşu sen bilen meninki yokşaş yolu çüşüp getirdi. Bu işteki tosalgı zadı ne mi de? Dep sorudu Levin. Sözlüsen gep dola çoyluğu toxtumaydıgan işla. Bizden bu yerde işla tolumu çigeş. Mındak gep. Anna'nın Moskova'da durup acırış şirketini saklavatkınıga 3 ay boldu. Bu yedikilerin hemisi onu mu Anna'nı mı bilidu, şun Anna hiç yegi bağmaydı. Dolly'dan başka hiç kandak adam bilen görüşmeydi. Çünkü o başkalarının özgü iş çağırtışını halımaydı. İlk ekmek kinez Varvara Khan kısçıgı da onun gidi tursam hak gep kılıdu, bana numus tep, onun yeniden gitip kaptı. Toğrusunu eşsam, eğer başka bir hotun şundak ahvalı çüp kagan bolsa, bu çakçı roi çüp birinin bulatdi. O bolsa, basan körüsen, özünü şunçilik tutuvağan, özüge işenci toluk, turmuşunu mu bir obdan orullaştıruvağan. Solgu burol! Ha, Çerkov'nun udıldaki koçunun içi de! Dedi Oblonski, Peytun'un penceresinin beşini çıkırıp, Peytun keşke. Uff, acayip mi ısıp gettim ha? Dedi o, nöldün tüven 20 gradusluk hava adımı peltosunun olduğunu iyice bitip. Onun bir kızı badep anladım. Kızı bilen bulup, köngülsüzliklerini unutup mu turar belkim? Dedi Levin. Sen ayarlarının hemmisini mekiyan kokşaş, balları bileli aldıraş yurduğun kayak dep oylaydığa okşumam sen. Ondak emez. Anna kızını ait estaidil terbiyle batıdı. Bunu öz ağzı bilen demigen bolsumu,

Radio dinləyici dostlar, Can Əynigi proqramımız yenə sizlə bilən yüz görüşdü. Mən dostlar Məhliyə İbrahim. Bu gün Can Əynigimizdə qaysı məzmunlar ayan bulduqin, biləkdə qulaq sepaqaylı. Daim çaş boyaş, çaş düşünü gətirib çıxıramdı. Nemiş üçün qış fəsildə toksinləri qısqa və igiz göründü? Nemiş üçün aqtoşqanın gözü qızıl rəngli buludu? Nemiş üçün pil xartomu bilən su sümürgəndə qıqılıb getməydi? Araqnın adam bədnigi boğan zeyniki səl qarmaq. Xoş qadilik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıdamdıq. Hammaylan güzellikka intiladi. Har qitimliq bayramda nurg'un kishilar bo'libmi, xonim-qizlar chaç boyashdan iborat bu güzellikka intilish mashg'ulotini qilmay qolmaydi. Yana bir qism kishilarning chechi borgan sir oqirib ketganligi uchun chechini qor rangda bo'yash ularning oldingi tanlishi bo'lib qolgan. Chaç boyash bizga güzellik ata qiladi. Lekin to'g'rida bu vaqtda ba'zi salbiy qarashlar mavjud. Masalan, chaç boyash rak paydo qiladi. Chaç tushni keltirib chiqaradi degandek. Undaqda chaç boyash haqiqatan rak paydo qiladi. Өсімліктен ясалған чаш бойқи текімі бей қатар му? Қайсы кішілер чаш бойсы болмайды? Гүзәлікі интіліш білен бірге саламатлік мысал қармасық керек. Төвенде бұ бір қанчы мәсіліні бірлікті аңлап бақайлы. Нөвәтті базарда ішілтіл батқаларының мұтлақ көп қысмей химиялік чаш бойқи. Найды аз бір қысмей өсімліктен ясалған чаш бойқи. Химиялік чаш бойқығы селештіруғанда, өсімліктен ясалған чаш бойқы бір қадар бейхаттар. Оның асасық тәркебі тәбей материалар есаптынды. Химиялік чаш бойқыда бір қыл химиялік мадда фенилин диамин бар болып, о бір қыл бояқ аралық маддысы. Шынақла химиялік чаш бойқының өнімлік тәркебі есаптынды. Адам бәдіні қысқы вақыт ішінде көп мақтарда фенилин диамин білен ұшырасса, жидди характерлік зәрлі шаламатлар көрілуші мүмкін. Lekin dövlətimizin çaş boyaş doğrularda fenilin diamin miqdarı adətən 2%-dən 6%-çə ətrafda kontrol qılındı. Şuna çaş boyuğanda asanlıqca ciddi xarakterlik zərərli şəkvəli görülməydi. 2017-ci ili Dünya Səhiyyə Təşkilatı Xalqara Rak Kesəliki Tədqiqat Orqini elan qılğan rak payda qılğıcı maddılar tizimlikigə asaslanğanda fenilin diamin 3-cü türdəki rak payda qılğıcı maddığı təvə bulub, uzaq müddət uçurasa rak payda qılış xatırı bar. Yəni, tərkibidə fenilin diamin bolğan çaş boyuqı bilən uzaq müddət ziyadə uçuraşqanda rak payda qılış xapı mövcud buludu. Amma tərkibidə fenilin diamin bolğan çaş boyuqını andı-sandı işləsə, rak payda qılğalıqdın deyərək bərməydi. Fenilin diamin bir xil küşlük sezim payda qılğıcı maddı bulub, çaş boyaş cəryanıda bir qısım çaş boyaş quruşlarının tergi tigib ketişdən saxlanğılı bolmaydı. Bu çağda terə qızırış, yarı çıxış, seriq su iqış, qapaq işçiş qatarlıq ziyadə səzgürlük alamətləri görüldü. Şuna çaşını andı-sandı boysa rak payda qılmaydı. Lekin tersi səzgür kişilər çeçini boyuğanda ziyadə səzgürlük payda buluşu mümkün. Çaş boyaş çaş düşünü kətirib çıxıramdı. Kişilərin turmuş ritminin tezləşigə əgişib çaş düşümü bir xil yoşurun sağlamlıq xətirə qalınıb qaldı. Şunun işinimiz ki, nurğun kişidə oxşaş bir guman payda boldu. Çaş düşüş, çaş boyaş bilən münasibətlikmi? Bunun cavabı iniq. Çaş boyaş həqiqətən çaş düşüş xətirini aşırıb edidi. Çaş boyaqdakı ximiyyəlik maddalar bir qədər küçlük qıdıqlaşçanlığı iqə boğaşqa, çaşını köp boyaş, baş terisi və tük xaltısının yallıqlınış reaksiyasını kəltürüb çıxırışı mümkün. Vaqt uzargan seri tük xaltısı jigiləb, çaş inçkilişib, çaş düşüş xalpına aşırıb edidi. Onundan başqa, çaşını boyuğanda yuqarı temperatura bilən köp uçuraşqanlıqdın, asanla çaşdiki su tərkibinin tamponsızlığını kəltürüb çıxırıdı. Көп бойғанда, чаш сүптіге еғір тәсір етші мүмкін. Мәсілән, чаш құрыш, асан үзіліп кеттеш қатарлықлар. Чашны пат-пат бойса, саламатлық қандақ зейіні бар. Адатта, чаш бойғыдекі химиялік маддыларының қойықтығы қанчы йоғыр болса, чаш вә бәденге кәлтірдіған зейіні шүнчі чоң болуды. Чаш бойғының шыдамчалықы қанчы йоғыр болса, оныңға шүнчі көп химиялік мадды қошылған болуды. Башқыш қылып айтқанда, чашта ұзақ тұрдыған чаш бояш дорысын ішләткенде, чаш вә бәденге болған зейіні әң чоң болуды. Чашта ұзақ тұрдыған чаш бойқын ішләткенде, химиялік маддылар чашның мүңгіз қауытыны бұзуды. Мүңгіз қауат чашның табиғи қоғдаш қауыты болып, оның бұзылышы чашның сүптігі найты зор зиян еткізуды. Йошырын рак пайда қылыш вә күшлік сәзгүрлік пайда қылыштың башқа чаш бойқыдекі бензол түрдекі органик маддылар баш терістін өтіп, адам бәдініге кіріп, қан ішлігіче ғол хөжайырларғы зиян еткізіп, қан сесімсі кеселіклерін келтіріп чықырышы мүмкін. Onun başqa çaş boyuqı tərkibindəki metallar mı baş terisi arqalıq sümürülüb adam bədəninə girib, adam bədənindəki əzalarğa ziyan yetkizudu. Şuna uzaq müddət çaş boyuqı bilan köp uçurasa, salamatlığı bir qədər zor ziyan yetidu. Oxşaşla çaş boyuğanda uçurışıdığan bir qism qoşumçı ximiyyəlik maddalar, məsələn, hidrogen peroksid, etanolamin qatarlıqlar mı terini bir qədər küçlük qıdı.

0: itu. Ondaq bolsa qaysı kişiler çaş boyusu bolmaydı? Terisi sezgür kişiler. Çaş boyuqidiki fenilin diyamin bir xil küçlük sezim payda qılğıcı maddı bulup, teri qıçışış, ziyade sezgürlük, hatta teri yallığı ve suluk kapartma qatarlıq nacar təsirlerini payda qılışı mümkün. Terisi zahmılengeller mu çaş boyusu bulmaydı. Terisi zahmılengeller, məsələn, öl təmiretke, yarı çıqqan ve terisi yerilgan kişiler çeçini buymaslıqı gerek. Çaş boyuqidiki ximelik maddılar yarı iğizden terinin işke kısmıqı kırıp terini asalıqı dıxlaydı. Hamıldarlar ve balı imitvatkallar mı çaş boyusu bulmaydı. Amıldarlar ve bal imitvatkallarga çaş boyumaslıq tavsiye kılındı. Birinciden, amıldarlıq mezgilide ayollarının sezgürlükü işip ketkerlikten çaş boyusu ziyade sezgürlük körüldü. İkinciden, bal imitiş mezgilide çaş boyuqidiki ziyanlıq ximelik maddılar bedenge kirgendin kiyin anüstü arqılı qamile ve balının bedenge jığılıp gelip sağlamlıqa təsir yetküzüldü. Yaşanğanlar ve ciger börek iktidarı naçarlar mı çaş boyusu bulmaydı. Bu xil kişilerin zehir qaytırış iktidarı bir kadar aciz bulup bedenge kirgen ximelik maddılar asallıqca beden sırtıqı çıkıp getelmey, kisellik payda qılış xatırımı işip getirdi. Çaşını kandak boyuğanda sağlamlıqa boğan zeyindin saxlanğılı buludu. Aldı bilen, çaş boyaş qetim san nazaytış kerek. Bir yılda en köp boğanda 1-2 qetim boyaş. Her qetim boyuğandaki vaqt arlıqı az diyende 3 aydan eşişi kerek. Amal bar, mondizm satıraşğanlarga berip boyutuş kerek. Çaşını öyde özü boyuğanda. Amal bar, fenilin diyamin miqtari bir kadar tövən boğan mondizm çaş boyuqını tallaş. Hem de, məşğulat yariyanda çoğum pəlay kiyip, çaş boyaş doğrusu bilen terinin bivası uçuruşudun saxılınış kerek. Birli vaqtta köp xil markadaki çaş boyuqını şildişdin saxılınış kerek. Yüz beriş ehtimalı boğan ximelik reaksiyadan saxlanış üçün oxşaş bolmagan markadaki çaş boyuqını birli vaqtta işletmesi kerek. Baş terisi sezgür kişiler çeçini boyusu bolmaydı. Şunun bilen bir vaqtta baş terisi de yarı bar yoki teri yallığı kırıptar boğanla çeçini boyusu bolmaydı. Baş terisi ve çaşının pakızlığını saxlaş kerek. Çaşını uzaq turduğan boyaqtı boyuwagandan kiyin çoqum çaş ve baş terisini vaqtida yuyup çaş boyuqidiki ziyanlıq maddalarının baş terisi arqalıq bedenge kirişinin aldını ilish kerek. Amal va tüven koyuqlıktaki çaş boyuqını tanlaş kerek. İmkan kadar vaqtlıq ve davamlı şiş vaqtı kısqı boğan ximelik maddalarının koyuqlıqı tüven çaş boyuqını tanlap işiltiş kerek. Çaş boyaştın 2 gün burun imkan kadar çaş yumaslıq kerek. Şunda kılganda çaş may acırtıp çıkırıp tabi qoğdaş perdisi asılı kılış arqılıq tük xaltısını qoğdaydı.
1: Buradar, siz bu bexatarlı kalıpıgan nemiş kiy olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta bunun da taz günelmedim.
1: Bu bexatarlı küçün emes mi?
2: Ek avarçılık kendip çö, çeçimini bayli yasap kantem, bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu, vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlı kalıpkı, altılık peyette, sizin ecellik zahmında saklap kaldı emes mi? Oylup yıkın, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bexatarlık mıyım? Toksikilik mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingende bexatarlık kalpıkını doğru kiyvilim. Bexatarlık kalpıkı sizin koğdaydı.
4: Qadirlik dostlar, kündelik turmuşumuzda biz daim toksimini uçurtup durmuz. Lekin siz tört pasılının alınışıga ergişip, toksimlerinin egizlikini mu, şununla ergişip özgürdüğalıqıga dikkat kıp baqqan mu? Yaz pasılgı seliştirganda kışta toksimi azıraq egizrak göründü. Bunu ispatlaş üçün biz aldı bilen yay egizliki degen uqum üstüde toxtulumuz. Yay egizliki deginimiz, oxşaş bir ötküzgüs simdiki xoşna işki asasi stolba munaridiki ötküzgüs simnin esliş noxtisi arsidiki tutaştırgıcı sızıq bilen ötküzgüs simnin en tüven noxtisi arsidiki tik aralıqni görüstüdü. Yay egizlikinin çoğun kiçikliki adette temperatura ötküzgüs simnin seliştirme yüki ve ötküzgüs simnin küçenişi qatarlıq amılla bilen munasatlik buludu. Tört pasıldaki yüklük toxunun özgürşi ve muhit temperaturusunun özgürşige ergişip, toksimlerinin uzunluğu ve yay egizlikinin egizlikide mi özgürüş buludu. Yaz pasılda tok işletiş miqtari bir kadar yukarı boğuşka, tok ekimi başka pasıldaki karğanda tekimi çoğun buludu. Toksimlerinin temperaturusu mu şununla ergişip örleydu. Onun üstüge sırtkı temperaturunun yukarı buluştun ibaret koş amılının təsiri ve sıklıktın keniş efekti tüpeyledin toksimlerinin uzunluğu uzrap getidu. Şuna sangılaş derecesi mi yukarı buludu? Şu sebepten toksimleri uzun hem pakar göründü. Eksiçe, kış pasılda toksimlerinin temperatürsi tüven boğuşka toksimleri soğuktan tarayıp, nispi sangılaş derecesi tüvenlap, yer bilen boğan aralıkı çoğuyup, karmakka yaz pasılda nem kıska hem igiz göründü. Şuna yaz pasılda toksimi tatkanda, tok

Xizmet izleyende toy kılmadım deb yalgan etsa, orun emgek toxtamını bekar kılsa, kanun xilap bulamdı. Emdiktanlar bu vaxtki məzmunda bolsun.

balasının çıkış, köçürüş, uğurlaştırış pulunu acıraşkan ata anısı bölüşsü bulamdu. Acıraşkanda öyünü bölüşüş, pulunu bölüşüş heyran kalarlık işemez. Lekin balasının namedeki çıkış, köçürüş, uğurlaştırış pulumu ata anı bir tarafke aldın təvə kılıb etilse bundak gelişim küşkü igi bulamdu. Fujian ülkesi Şamın şehri, Huli rayonudaki acırışıp ketken bir cüb Erhutun ilgiri öz aldığa. Kızının uğurlaştırış puli anısıga, oğlunun uğurlaştırış puli dadısıga təvə boludu da pütüşken idi. Ama 57.600 yen ötkünce uğurlaştırış puli resmi tarqıtılgan dinkiyin, iki taraf bu pul üçün sotqı çıxdı. Dadısının kilişimde inik yazılgan degen təşəbbüsünü sot məhkimesi kolum idi. Kuramığı yetmeyenlerinin mal mülki, ata anısı acıraşkanda halıganca bir taraf kılışkı boludugan ortak mal mülk emez. Lin Efendi bilen Çin Hanım əslide Erhutun bulup, toydun keyin bir kız, bir oğul perzentik boldu. Kona kənetini özgərti sebəbidin bir aildeki tötcan orullaştırış obyekti qatarıqa kırgızıldı. Orullaştırışqa alaqadar hukuk mənbətdə, işki balının mu özgü tüşlük, ölüşü bar idi. Keyin işkeylen sot məhkimesinin murasa kılışı bilen acırışıp, işki balını ortak bir kışını pütüşdü. 2024-cü yılı 3-cü ayda, başka diloda murasa kılış arqılıq, işki bala Çin Hanım'nın bivastı bir kışıga özgertildi. Şu günü Lin Efendi bilen Çin Hanım yine öz aldığa bir kilişim imzalab, kızının uğurlaştırış pulunu Çin Hanım alıdığan, oğlunun uğurlaştırış pulu Lin Efendi'ye təvəb oluduğan, Çin Hanım vakalıdan alğandın keyin Lin Efendi'ye ötküzüp berdiğan bulup pütüşdü. Şunodan keyin çıkış köçürüş tarmiqi 2025-ci yılı 7-ci aydın 2026-ci yılı 6-ci ayğıcı bolğan ötküncü uğurlaştırış pulunu tarqatdı. Bunun işçide oğlu Shaolin'ı tigişlik ödüşü 57.600 yen bulup, Çin Hanım vakalıdan aldı. Lin Efendi tələb kılgan bolsumu netice çıxmay, sot məhkimesi dəva kılıp, Çin Hanım'dan bu uğurlaştırış pulu həm aman saxlaş haqqını, töləşini tələb kıldı. Şamın şehri Huli rayonlu xalıq sot məhkimesi sot kılıp mündaqqarıdı. Ata ana kuramığı yetmeyen perzentlerinin kanunda belgilengen vesisi. Lekin kuramığı yetmeyen perzentler mu müstakil hak talep subyekti bulup, özünün şahsi mal mülkiye iqdarlık kılış hukukudun bəhriman boludu. Ata ananın acırışı, perzentlerinin mal mülkinin ata anısının mal mülkidin müstakil ikkalikidin ibaret bu asasi kaidini özgertelmeydu. Bu diloda Lin Efendi təşəbbüs kılgan 57.600 yuan Shaolin'nin Kona kənetini özgərtiş, uğurlaştırış toluqlumisi asası da kanun boyunca erişken mal mülkü bulup, Shaolin'nin şəxsi iqdarlıqı da buluşu gerek. Hərgiz atanısı öz aldığa bölüşü olsa buluduğan Erhutunğa ortak mal mülk emez. Sot məhkimisi mundaq dəb görsətdi. Lin Efendi bilen Çin Hanım'ın kilişimindeki oğlunun uğurlaştırış pulu Lin Efendi'nin iqdarlıqı da boludu diyen bütün mahiyette kuramığı yetmeyen perzentlerinin şahsi mal mülkini bir taraf kılış bulup, balının mal mülk mənbətiye ziyan yetküzüdü. Kanundaki məcburlaş xarakterlik belgilimiye xilab, küşke iqi bulmaydı. Şunu bilen bile, işki balını ata anısı acışıp ketkendin keyin izcil, anısı Çin Hanım bivasitə biqib beli turmuş keçirgen. Bivasitə baxışı bolu süpüti bilen Çin Hanım vəsilik məsuliyetini kanun boyunca ada qılıb, balının turmuş, maarif, davalanış qatarlıq əməli ehtiyacıqa asasən balının mal mülkini başqursa və işləsə texumu kolaylıq bulub, kuramığı yetmeyenlərgə ən paydılıq buluş prinsipiqa uyğun kildu. Axırda sot məhkimisi Lin Efendi'nin barlıq dəva təlifini rədd qıldı.

Ha, süyümlük dostlar, programımızda anlaşılmadı. Muhabbette akıllı kızlar yigitinin tüvendeki bir kançışığı fakat aralaşmaydı ki. Ondaktı siz akıllı kız katarı kremsiz yok.

Aqıllıq qız yigitinin portmalını xalğanç axtırmaydı. Həm yigitinin telefonunu mu xalğanç köməydi. Yəni yigitinin közge bək kırvanmaydı. Ulağı boşluq berudu. Yigitinin mangan turğallarga bək kırışıp qanmaydı. Aqıllıq qızla yigitigi işinudu. Mükemmel muhabbetnin birinci muhim amili işiniş boz kerek. İşiniş boğanda muhabbet tabi halda uzak davamlaşır. İşiniş bombağanda uşak cidelle kurmaydı. Asallı ardı soğukçılık peyda buludu. O muhabbetke yakşı netice etkenmeydi. Şunlaşka barcı muhabbetnin güzel buluşunu, hemimizge muhabbetlik hayatının yar buluşunu ümit kılımız. Anlıkçılarımızın akıllı kızlardın, akıllı yiğitlerden buluşunu mu çünkü onumuzun ümit kılımız. Muhabbetlik aile her vakit muhabbetlik güllerine dolsun. Beni güzel nakşılarımız silah üçün.

Sevimli kanlıcılar, programımızı dağılmıştırıvatımız üç akı uka bir moyanı talışıp kaptı. Keç gündüz talışıp mu akırgı çıkanmaktı. Akır ula bir dananı izlet beripti. Ehvalını dep boğan dikin, dana kişi ulağa, üç yılınla bir moyaya, bir pesildin işlenla, osulunlarını ten bölüşünla depti. Bu cevaptın ula bek mi razı boptu. Bazıda turmuşta cidel talışıp atkan dersini, biz yani bir noktadan küzetsek, el kılıç belki asan buluşu mümkün. Elbette bazı işlerine talışıp, cidellişip, özümüzde çarşıdıvanmasızlıkımız gerek. Fakat minnettarlık hissiyatı da tem behirlenişini bilsekla, en güzel soğuk bizden buludu. Benim ise en güzel köylerimizde birlikte kulak salayım.

Sevimli radyo anlıkçılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kıymetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı men. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmayın sizler. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayıp kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlısanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da,

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 3. günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, ben Zümrət Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Mısır Zontu'nı sesi bilen söhbət ötgözdi. Xi Jinping ve Peng Liyuan, Mısır Zontu'nı

0: 5 yıldan bu yan Beijing aksiya birjasının bazar kölümü muqim kengeyip, pan texnikada yeñilik yaratış xaslıqı davamlıq gäwdelendi. Hazırga kadar Beijing aksiya birjasında peyi bazarga selingan şirket 339-ga. Umumi bazar kımmeti tahminen 840 milyard yuanga yetti. Bunun içinde devlet derecelik kesipleşken, tücüpleşken, özgüçe, yeniçe, küçük gigant karxanalarının egilgen nispeti 60%'ın eşip, yasımıçılıq yekke türüdeki çempion karxana 18'ge yetip, bölekteki katıq yadroluq pentexnikide yeniliq yaratış asası davamlıq müstehkemlendi.
1: Stansımız xabri. Şizan'ın Jilong nayasida latk şehirlik ikin afetidin kutkuzuş hizmeti davamlıq işlenmekte. 9-cı ayının 2-cü günü saat 12 geçe 21 adam kaza kıldı. 541 adam bilen alakı üzülüp kaldı. Hazır Jilong bazarıdan Jilong çigra eğizliğe barıdığan kuruqlık kutkuzuş yolu ravallaştırıldı. Çoğun tüptiki avtomobil maşini üskünüle 216 devlet yolu arkalık afet kuşurgan yadroluk rayonu berip, çoğunkur katlamlı kutkuzuş meşgulatı elip badi. Çigra eğizinin apet kuşurgan yadroluk rayonini 5G signalı bilen toluk kaplaş işka aşırıldı. Elektr remont kizmetimi davamlıq işlenmekte. Jilong bazırıdın Jilong çigra eğizliği tutuşuduğun kuruqlık yoludaki kutkuzuş yolu ravallaştırılgan denkiyen kutkuzuş etirti derhal kutkuzuş usulünü ele alaştırdı. Kutkuzuş kadımları maşini bilen meşgulat kılıp, hayatlık tekşürüş esvabi Katarlık kespi üskünülerini elip, kutkuzuş apşarkısını maslaştırıp, Kuramtaş dövlengen rayon, kuruluş gömürlüp düşken nokta, derya boyudaki laylatkılarını inçkilik bilen tekşürdü. Şizan Abdunum Raylık Partikom Daimi Komitiyatının azası, Abdunum Raylık Hükümetinin Daimi Muavun Reisi Renvey tonuşturup mundaq deydi. Növette yadroluk rayonda latk şehirlik ikindiki dövlenmelerinin otur çıkılılıkı 4 metr. En igiz bolganda 16 metr giyitidu. Sırtkı yüzüde nurgun kuram taş ve latkılaba. Kutkuzuş kadımları rayonla boyu içe izdevatıdu. Bir tereptin aldınkı baskuşluk teyiz katlamda izdeş asası da kespi, esvap ve üskünlerden paydalanıp çoğunkur izdep, en zor tırışçallık körüstüp, kaza kılgallarının uçuyorunu baykıdı. Yeni bir tereptin çigra eğizi birleşme tekşürüş binası, yatak binası, optomobil toktuş meydanı katarlık noktuluk rayonlarını noktuluk izledi. Apet yüzbegendin kiyin şucay kaza kılgan alak üzülüp kalgallarının aile tevelerini küştüviliş, ulağı teselli beriş ve kapaletli kılış hizmetini devamlık yakşı işlep, aile tevelerge mulazimet kılış kızıklı niyesi içip, 9. ayının 2. günü saat 12 geçe aile tevelerden cemi 587 kişini küştüvaldı ve uğurlaştırdı. Şunu bilen bile, uğurlaştırılgan 499 amminin davalınış, terbiyeliniş, asasi turmuşi ve psikiki cihetin teselli beriş katarlık mulazimet kapaletini yakşı işledi. Rıkaz İşerlik Partikom'nun şucisi Wang Fanghong mındak deydi. Hazır 70 kespi kadim kaza kılgalla ve alaqısı üzülüp kılgallarının aile tevelerge psikiki cihetini yetekçilik kılıp, cemi 1107 adam qetim teselli berip, 1220'den artık kadrını mulazimet kapalıtı bilen təminləşki təşkilluduk. Aile təvəlerinin təlipige ve köngül bölgen mühim meselelerge vaqtıda inkas qaytırdıq. 4 telefon təsis kılıp, dövlət içi sırtıdaki alaqısı üzülüp qalgan ve qaza qılganlarının aile təvəlerini uçur məsləhət mulazimeti bilen təminluduk. Biz vaqtıda tizimlap alaqıdar məsləhət soraş tələplerge tədrici cevap qaytırdıq. Armiyadaki nurgun küşlemi apet kuşurgan yadroluk rayonu berip, çoğunkur katlamlı kutkuzuş ve dezinfeksiye kılış, yukumluk keseliklerinin aldığını eliş hizmetini kanat yaydırdı. Kurallık sakçı kısım Şizan baş etirti, rekazı tarmak etirti, tayanç küşlerini acırtıp, kutkuzuş kurup isteşkillep, bekitilgen vezip rayonunu alı koymayı tekşürüp, alakısı üzülüp kalgallarını bütün küçü bilen izdep, xayıp xeter ve yoşurun xayıpını tekşürdü. Şizan, Rıkazı Şöbe Herbi Rayonu məlum kısmıdaki ofiser əskerlə kutkuzuş ətirti təşkilləb. Çigra İğızının yadroluq rayonu da kutkuzuş və yolladaki laylanı tazılaş hizmetini maska dəmdə qanat yaydırdı. Şizan Herbi Rayonu məlum kısmının davalaş, yukumlu kisəliklərinin aldığını iliş Şöbe ətirti, parti əzaları zərbidarla ətirti təşkilləb. Avangard kutkuzuş küşlər bilən billə Çigra İğızı yadroluq rayonu qırıb uğurlaşıb, kutkuzuş, yukumluk keseliklerinin aldığını iliş, dezinfeksiye

0: Hürmetli radyo anlıkçılar. Emdi Dünyağı Nezer programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, mən Zumret Yasin.
0: Radyo anlıkç dostlar. Kırgızistan'ın diplomatiya ministeri Kulubayev, Kırgızistan Cungo'ni başının ahır şençilik hemra dep karaydı dedi.
1: Birleşken Devletler Teşkilatı çölüşünün aldığını eliş tüzeş yığını, her kaysi taraflarının vədisini hərketke aylandırışıgı törtkü boldı.
0: Otur şarkı uruşu 20 yıldın köprek davamlaştı. Hormuz boğuzunun su transportu uzun mezgil tosalığı uçurdu. Halkırada neft bağısı sel tövelligen bolsa mı, lekin yanıla uruştun ilgirki seviyyedin körünerlik yukur boldı. Yakında Amerika hükümeti İran'a iktisadi cihetin yetim kaldırıştık, yeni bir növetlik ceza tedbirini yolu koyduğallıkını cakarlap, vaziyetinin inıksızlıkını yenimi küçeydi vetti.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, tövende deyiqtanla programımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

Eye vakalarga bolgan tonuş seviyesi ve aldın eliş, özünü kutkuzuş, öz ara kutkuzuş iktidarını östürüş gerek. Her dercilik partiye komitetleri ve halk hükümetleri zor yukumunun aldını eliş tizgilleşini karallik muhakeme kılıp oğrulaştırış katarlık seyye sağlamlık hizmet mekanizmalarını orantıp, adetki mezgil bilen yukum mezgili birleştirilgen, tarmak rayon halkıgan, yukarı tüven hem türütkü buludugan, birleşip aldını eliş tizgilleş boyunca maslaştırış mekanizmini takamılaştırıp ve serhillaştırıp, buyruk inik, sistema tertiplik, bölekle ravan, icra küçlük buluşunu işga aşırışı lazım. Üçüncü, zor yukun boyunca kutkuzuş davala sistemisini takamılaştırış gerek. Bu kitimki yeni taşıman öpki yalugi bimarlarını kutkuzuş davalaş hizmeti, ıslahat içivitiş yolu koyulgan 40 yıldın boyanki davalaş mulazimeti sistemisi kuruluşu. 20 yıldın boyanki noktuluk mahsus kesellik bölümü kuruluşu. Tibabetçilik, doğrugerlik, sağlık saklaş tüzülmesi, ıslahati çonkırlaştırılgan 10 yıldın boyanki neticile üstüdeki bir kitimlik merkezlik körek boldi. Biz, halıqni hammadan a'lo biliş, hayatlıqni hammadan a'lo bilişti çıngdırıp, bütün memleketki baylıqni misli körülmegen derecede toplap, kən kölemde kutkuzuş, davalaş hizmetini kanat yaydırıp, bir mu yukumlanğıçını çürüp koymay, bir mu bimardın vazgeçmey, emdili tuğulgan bu vaxtın tartıp, 100 yaştın aşkan bu ay momaygıça eşkimdin vazgeçmey, bimarlarının hıracet meselesi sebeplik, davalın ışığı təsir yetmeslikige əqiqi kapalet kıldık. Bu qetim Xubiyi yardımgı bargan 346 davalaş etirdi. 42 mindin artıq tibbi xadımının mutlaq köp kısmı hükümet doktorxanlarının gelgen. Əmliyyat şunu ispatıldı ki, hükümet yetekçilik idi ki, ammivi paravallıq yetekçilik idi ki, hükümet doktorxanların yetekçilik idi ki, kutquzuş davalaş sistemisi zor yukumğı taqabıl turuşunun mühim kapalıdı. Şuna, hükümet doktorxanalarının yukumluk keselini kutquzuş davalaş iktidari kuruluşunu umumüzlü küçeytip, universal doktorxanalarının yukumluk keselinin olduğunu eliş davalaş əsləyəsi kuruluşu ölçümünü mükemmelleştirip, ciddi vəqələgi taqabıl turuş boyunca davalaş kutquzuş zapısı iktidarını östürüp, dövletimizin zor yukum boyunca kutquzuş davalaş sistemisi ve iktidarını yeni seviyeye yükseldiriş gerek. Davalaş baylıkının muvaffak cahil işini serhillaştırış gerek. Mevkani adetki mezgil bilen yukum mezgilini birleştiriş, kemtüklükünü toluklaşkı koyup, ciddi halette davalaş, sağlık saklaş aparatlarını seferber kılış, hazırlık görüş, rayulla hemtürütkü buluş, hadımların yötkeşini bir tutaş pılallap, yukumluk kesel katarlık zor yukum boyunca derecige, katlamga, tarmaka ayrılgan kutkuzuş davalaş mekanizmini orantış ve takamıllaştırış gerek. Şehir mahalleleri ve yeza asasi katlamları, çigradiki port şehirleri, naye dercilik doktorhanıla ve cungi doktorhanlarını mühim nokta kılıp, şehir yezlanın üç dercilik davalaş mulazimeti torunu mükemmelleştiriş lazım. Devletlik tibabet merkezi, rayon davalaş merkezi katarlık bazı kuruluşlarını küçeytip, zor yukumluk kesel boyunca kutkuzuş davalaş iktidarını östürüş gerek. Zor yukum boyunca kutkuzuş davalaşkı münasebetlik pelle kuruluşunu küçeytiş. Bulup mu ciddi ihtiyaclık bolgan iğir kesel tibabeti, nefes yolu, narkoz katarlık kesiplerinin pen kuruluşunu küçeytiş gerek. Alakadar siyaset tedbirlerini tüzüp ve yolu koyup, teğimi köp yukarı seviyelik tibbi hadımlarını yukumluk keselinin olduğunu iliş davalaş hizmeti bilen şuğulunuşkı cəlip kılış gerek. Törtüncü, vətənpərverlik tazlıq hərkitini çonkur kanat yaydırış gerek. Vətənpərverlik tazlıq hərkiti partimizin ammivi loşenini tazlıq keseldin müdafiyeliniş hizmetigi tədbiqlaştiki muvaffaqiyyətlik əməliyyeti. Yeni taşıman öpki yalluğu yukumunun olduğunu iliş tizgilleş kürüşüdeki təcrübelerini yekülləb,
vatanparvarlik tozlik xizmatining mazmunini beyitib, shakl usulda yangilik yaratib, muhit tozligini tuzashdan jamiyatning sog'lomlik bo'yicha umumiyuzlik boshqurishga o'tishga turtki bo'lib, xalqning sog'lomligiga munosabatlik, umumlik xarakterlik, uzoq muddatlik masalalarni yaxshi hal qilish kerak. Yashash muhitini umumiyuzlik yaxshilab, ommaviy sayya muhit ul aslasi qurilishini kuchaytirib, shahar yezlarning muhit tozligini tuzashni olg'a siljitish, pokiz shahar bozor barpo qilishni olg'a siljitish lozim. Madani, sog'lom, yashil, muhit asrar turmush usulini tashabbus qilib, sog'lomlik bilimlarini umumlashtirib, yaxshi yemak ichmek odati etildirish kerak. Sirtqa chiqqanda maska taqish, axlatni turga ayirib tashlash, ijtimoiy aloqada orliq saqlash, ayrim g'izo olinish, o'rtaq cho'kish shiltish, to'rda oldin kelishib kasal ko'rsatish qatorliq madaniy sog'lom turmush odatlarini kengaytirish kerak. Sog'lomlikni barliq siyosatlarga singdirish turtki bo'lib, sog'lomlikni butun hayotlik davriyligi bo'yicha boshqurish ideyasini shaharni planlash, qurish, boshqurishning butkul jarayoniga har qaysi halqalarga singdirib, shahar bozorlashish, tez taraqqiy qilish, aholi zich to'plashish alohidligiga uyg'un keladigan ommaviy sayya sistemasini tez barpo qilish kerak. Har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari vatanparvarlik tozalik xizmatini muhim ishlar kun tartibiga kirgizib, tarmoq ta'sis qilish, funksiyani tanishish, xodim saplash, xarajat ajratish qatorliq jihatlarda kafolatga ega qilib, texnik unumlik ijtimoiy safarbarlik usuli ustida izlanish kerak. 5. Jungi tibobati dorigarligining zo'r yuqumliq kasalning oldini olish, davolashdagi rolini joriy qildirish kerak. Jungi tibobati bilan g'arb tibobatini birlashtirish. Jungi tibobati dorilari bilan g'arb tibobati dorilarini birlashtirib, ishiltish bu qitimqi yuqumning oldini olish tizginlashdagi bir cho'ng alohidlik. Shundaqla jungi tibobati dorigarligining javhiriga varislik qilish, to'g'rilarini saqlab yangilik yaratishdagi jonliq amaliyat. Necha ming yildan buyon Jungxua millati sonsizlagan xavfni xavfsizlikka aylantira olishida jungi tibobati dorigarligiga tayangan hamda yuqumliq kasal bilan ilishish davomida kezik va har xil kasallar to'g'risida yuqumliq qizitma kasallarini farqlandirish va davolash to'g'risida yuqumliq qizitma kasallari to'g'risida qatorliq klassik asarlarni barliq keltirgan. Bu qitim kelinkida ilg'ab chiqilgan 3 to'ra 3 resep dal klassik tibbiy kitoblardagi resplar asosida o'zgartirib tayyorlangan. Tadqiq qilib dalillashni kuchaytirib, jungi tibobati dorigarligining yuqumliq kasalning oldini olish davolash nazariyasi va davolash qonuniyatini yakunlab, fan texnikida o'tkalga hujum qilishni tashkillab, ham zamonaviy baholash vositasidan yaxshi foydalanib, ham necha ming yillik tajribaga to'liq hurmat qilib, jungi tibobati dorigarligining unumini yaxshi tushuntirish lozim. Klassik tibbiy kitoblarning javharlarini ratlash va qezishni kuchaytirib, bir turkum fan tadqiqot tirak supalarini qurib, jungi tibobati dorilarini tashirib, baholash, tashirib, tasdiqlash mexanizmini isloq qilib va mukammallashtirib, jungi tibobati yangi dorilarini tadqiq qilib yasash va kasb taraqqiyotini ilgari surish kerak. Jungi tibobati dorigarligi mulozimat sistemasi qurilishini kuchaytirib, jungi tibobati doktorxonalarining jiddiy ishlariga taqobul turish va qutqizish, davolash iqtidorini o'stirish kerak. Jungi tibobati dorigarligi xos ixtisosliklari qurilishini kuchaytirib, davlatning jungi tibobatchiligi bo'yicha yuqumliq kasalning yuqori saviyalik oldini olish, davolash qo'shinini barpo qilish kerak. Jungi tibobati dorigarligini boshqurishga doir tuzilma mexanizm masalasini chuqur tadqiq qilib, jungi tibobati dorigarligi xizmatiga bo'lgan tashkiliy rahbarlikni kuchaytirib, jungi tibobati dorigarligi bilan g'arb tibobati dorigarligining bir-birini to'liqlashi, mos taraqqiy qilishiga turtki bo'lish kerak. 6.
ammivi

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Danihnola, stansımızdan başka programlarda bolsun.

Dostum, belki yadınızı boz gerek. Biz tünügünki radyo jurnal programımızda Amina Ömer'nin kesel namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandık. O özünü bir layakatlik ayal dap oylaydı. Meyli öy tutuş, tamak itiş, balı tərbiyleş, özünün yürüştürüş cihetlerde bulsun, her kaçan tələbki layık bir ayal mendap oylaydı. Ama neymiş kudur, yol dışıdan şundaq kumalındıqalıqını bilmekti. Hem her kan çıkıgan serimu, kumallanğan uçuşluk erden bir kusur çıkıramay vatatdi. Ondaqta olanın keyin turmuşkandaq bola. Bola kızıqsınız, dektiniz davamlıq bugünkü radyo jurnal programımız orınlaştırılgan Amina Ömer'nin Kesel namlıq hikayesinin davamı da bolsun.

açık hem elemden boğulup kalay dedim. Dəl şu çağda bir maşine gelip bina aldı da toxtadı. Deresin çüşüp atkan yoruqda, erimnin çırayğı şunca tikilip mu, onun yerim yumulgan közlerden yanılı heç nemini bilemedim. O, kolumna silkip çüşürüp etip, kaydı yetip uyku getdi. Aynısa? Aynısa diyen zadı kim? Munas ve dairimiz içindeki bağırlık ayalanı köngül ekranımdan birme bir ötküzüp çıxdım. Bırak, aynısa isimlik bir əsini əsli yemedim. Erimnin idarısı da mı aynısa isimlik birinin yokluğunu bilettim.

Qadirli dostum, anglavatqınınız Merkez Xalq Radio Stansiyasının radio şorunu programısı. Mən riyasacı dostunuz Şeringül Toxti. Bekitans bugünkü programımız orlaşdırılığın Amina Ömer'nin Kesel namlıq hikayesi de bolsun.

Woi, san turuap sanggu. Kena ultra. Sizmi ultra ha aynı saatçe. Dedi o kırıp. Sizki tunuşturup koyay. Bu yağık dostum Selime. İdarımızdaki Murat Kıcan'ın ayalı. Özü maliye idarısı işleydi. Ötken de menden sorgan emin öy kuruluş toluklumu pulu hakkıdaki meselini manımışı dostumdan soran. O sizge yakış çöndürüp koyalaydı. Kandak turu bir nes izdavatkan dek, ayalgı dikildim. 55 yaş, ya ki onun dümü çoğurak. Argın çıray bir ayal aldımda turatdi. Ayal, gəm tumanları əgib durgan közlerde, man ləppede bir kar dede, tadın iş arlaş mulayim külümsirdi. Acaba, akşam hatta anlap qalgan demem mu? Erim her kancı bosumu bu ayal bilen... Erim bilen bu ayalın münasiydi bağlıqıga, her kan çıkıp mu özümünü işen duramadım. Diyakıtım çiçilgan halda ayalın sözlerine kulak saldım. Ayal, Nahiya Pazarının etrafıdaki yezdim bulup, neçe yıl burun ayalının yol dışı ölüp gidipdi. Terilgoy yeri az, onun üstüge işki kızı Nahiyede otur mektepte oku atkaşka, yerlerini oğluğa taşlap berip, ayalımı Nahiya Pazardan işleyip işlepti. Yakında oğluğa öy sanmakçı bulup, özlerdek tüven türmüş kapalat pulu alıdığalığa, hükümetten berilgan emin öy toluklumu pulunun xeyli yokurluğunu bilip, bəlk hoşal bopdu. Ama yezlik emin öy kuruluş işxanısıga, emin öy kuruluş üçün iltimas kılıp bağında, özlerinin bu türden bəhraman bop boğunu ufkup, hangdan kaptı. Biri bizden namımızda öy sep bop diken. Yezimizdeki lagu bu işka ciddi qarap, qatıq təkşürüp adını. Ama iş bir taraf boğuca menin içim püşüp, ayal beşini sel götürüp, yeni molayım külümsirdi. Dedim o, özümünü bir kesipcan, əstaydıl ayal dəb. Onunğa dövlətnin bu axtike siyastını, hazır kandaqısı boladığalıqını xeyli uzunqıcı düşendirdim. Hatta zörür tepilsa özümünün yardan berdiğalıqını mı əskerttim. Ayal mağ rahmet etip çıkıp getdi. Halimenin mağa qarap oltırıp ketkerlikini körüp, andın özümünün muşu aynısa sebeplik keçiyici uxlumağalıqını əskerttim.

sen bilmeysen. Bazda bir obdan gepleşip atkanlar meni körüpla gepini toxtatıp aladı. Yani bazılarının bana karıp sırlıq külgününü sezimen. Yaq, Murat'ta çoğun bir iş ba. Ya men bek beyhut, ya Murat bek akıllıq, tajırbilik. Şuna hazırgıcı kuyruğun tutkuzmağın gep. Özün çin dilinden söyleyen adam kişenmey. Onun karı çaplaşka uyalgın Selime. Çarçımadın mı? Aynı karab mı koyam sen? Ben o küllemci ayalamaz. Ama su kaygıca toğan tutuş gerek de. Gerçi Halime'nin sözlerini oğrunluğdak eskiğen bulsam mı? Tan bəyüm kəmiyen halda şundaq dedim de. Halime sunğan eynekke pervasızlık kul sundum. Eynekte gözlerden çeksiz harğılıq çıkıp durgan, yüz diğerleri kurgaqlaşkan, çırayı xunuk biri man qarap durattı. İştik Halime'yi qardım. Halime yüzlerden nur yağdırğın içe bana kandak diyen de qardı. Mən yeni eynekke qardım. Özümde aklıgandak, özümge təsəlli bir vaqqandak, bir ahanda qodumşıp koydum. Mən qo, külləmci ayal əməz. Bu sözləyə özümme işənmədim mu? Demim, bağansır işçi geçişib gəttim.

0: bu zeytti diken.
1: Ay, çat, erkanç peçet bolsuma, vaka çıkanı başını koğdu almaydı. Ama bir hatalı kalpki, altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldım esma. Oyla peki, hayısı bekirek avarçılık.
0: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksikret mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
2: Toksiklet mingende bir hatalık kalpkını doğru kivilim. Bir hatalık kalpki sizin koğdaydı.
3: Qadirlik dostlar, kündelik turmuşumuzda biz daim toksimini uçurtup durmuz. Lekin siz tört pasılının alınışıga ergişip, toksimlerinin egizlikini mu, şununla ergişip özgürdüğalıqıga dikkat kıp bakan mu? Yaz pasılgı seliştirganda kışta toksimi azıraq egizrak göründü. Bunu ispatlaş üçün biz aldı bilen yay egizliki degen uqum üstüde toxtulumuz. Yay egizliki degenimiz, oxşaş bir ötküzgüs simdiki xoşna işki asasi stolba mınarıdiki ötküzgüs simnin esliş noxtisi arsidiki tutaştırgıcı sızıq bilen ötküzgüs simnin en tüven noxtisi arsidiki tik aralıqını görüstüdü. Yay egizlikinin çoğun kiçikliki adette temperatura ötküzgüs simnin seliştürme yüki ve ötküzgüs simnin küçenişi qatarlıq amılla bilen münasatik buludu. Төт пәсілдегі үйіклік тоқының өзгіріші вән мұйыт температурсының өзгірішіге әгішіп, токсимлерінің ұзылықы вән яй егізлікінің егізлікідімі өзгіріш болуды. Яз пәсілді ток шылтыш мұқтары бір қадар үйгір болғашқа, ток екімі башқы пәсілдегі қарғанда текімі чоң болуды. Токсимлерінің температурсымы шыныңға әгішіп өрлейді. Оның үстіге сыртқы температурның үйгір болыштың ибарат қош амының тәсірі вән ыстықтың кеңейіш эффекті түпәйледің токсимлерінің ұзылықы ұзырап кетеді. Шуңа саңғылаш дәрежесі мұ йоқыр болуды. Шу сәптін токсимлері ұзын нәм пакар көрінді. Әксіше, қыш пәсілді токсимлерінің температурсы төвен болғашқа токсимлері суғықтың тарайып, ниспи саңғылаш дәрежесі төвенләп, ер білен болған арлықы чоңыйып, қармаққа яз пәсілді нәм қысқа әм егіз көрінді. Шуңа яз пәсілді токсимі тартқанда токсиміні бәкчін тартып әтмәсілік. Қышта токсимінің тарайып, үзіп кетішінің алдын еліш керек. Bəzdə qış pəsildimi toksimi uzurab getidu. Qış pəsildə yəni bir xil alay dəhval bar. O bosmu toksimi qısqırab qalmasdın, əksicə tiximi uzurab, yay igizliki tiximi çoğuyib getidu. Sim yolunu muzqaplaş, elektr tori xizmətçilərinin beşini ən ağırtıdığan məsələ. Soğuk, qar yağmurluq avarayda, muz ötküzgüş simdə özlüksüz qilillab, tok yetküzü seniyisinin süpti və həcmi özlüksüz çoğuyub, yay igizliki çoğuyudu. Ən çoğun yay igizliki, yaz pəsildiki ən yuqarı temperatura, ya ki, qış pəsildə sim yolu muz tutqandı pəyda buluşu mümkün. Adətdə ötküzgü simni layiligəndə çoxun ötküzgü simnin qayısqıl avaray şəraitidə yay igizlikinin ən çoğun buludğalıqını hesablab çıxış. İşqıl avaray şəraitidiki yay igizlikini ayrım-ayrım hesablab çıxıb seliştiriş gerek. Көпчілік токсимінің егізлікі температурның өзгіршігі әгішіп бұндақ әркен өзгіріп тұрса, ток білін тәмілләш бейғаттәлікеге тәсір еткізер мұ, деп әнсірші мүмкін. Әмелиетті, көпчілікнің әнсіршінің ажеті йоқ. Чүнкі, әң дәсләптә сым йолларыны лайылігенде, электр тори қызметчілері әрқыл начар аварайының сым йолларғы болған тәсірінің ойлышуды. Бұ, әң йоқыры вә әң төән температура әм тәбей шамал апти қатарлық әхваларыны өз жигалуды. Toksimler bilen yeryüzünün bir xatar egizliki ve arlıqını saklaşka, şunlaqla sim yollarının mukum ayınlaşı ve tok bilen təminləşinin bir xatar buluşuqı kapalatlı qılıdı.
4: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çoğun tehdit nime diyen temide toxtalımız.
0: Mence uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
5: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
6: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
4: Şundak, emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
6: O ne mi?
4: Tamak içi kiş. Tamak içi kişini dünya seyye teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
2: Barmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ dəyli.
3: Qadirlik dostlar, toşqanla külrən, avarən, qoğur, qara, qızıl, aq qatarlı xılmıqlı rənglərdi boludu. İnçki közəsiniz, aq toşqandan başqa toşqanlarının köz rənginin tən rəngi bilən oxşaş boludu qalıqını. Pəqət, aq toşqanın közününlə qızıl boludu qalıqını. Özünün moylarının rəngi bilən oxşaşmaydı qalıqını bayqaysız. Bu neymiş üçün?
7: Toshqanning mo'yining xilma-xil ranglarda bo'lishi uning sirtqi terisida o'ziga xos rang moddasi, ya'ni pigmentning bo'lganligi bilan munosabatlik. Bu pigmentlarning rangi yolg'iz mo'ylarda ishlatilib qolmasdan, yana ko'zning tuzilishida ishlatiladi. Ko'z tuzilishlarining nurg'ulgan qismi suzuk bo'ladi. Shunga pigmentlarning rangini o'ngaylik his qila olamiz. Garchi ko'zda nurg'ulgan qilqon tumorlar bo'lsa-mo, biroq qonning rangi pigmentlar tomonidan to'silindi. Aksincha oq toshqonning terisida pigmentlar kamchil bo'ladi. Tuk mo'ylarda bo'lsa, tekmi bo'lmaydi. Shunga u oq ko'rindi. Oq toshqonning ko'zining ranglar pardasi pigment bo'lmaydi. Bu nasl qaldirish jarayonida yuz bergan genning to'satdan o'zgarishi tufayli rangdar pardaning qora pigmentni ishlatish genidan mahrum bo'lib qolganligidan bo'lgan. Biz faqat uning ko'zidagi nurg'ulligan qilqon tomirlardagi qonning rangini ko'ra olamiz. Shunga oq toshqonning ko'zi qizil ko'rindi. Bundaq aytganda bizga ko'rindigini uning ko'zining tagidagi ko'rish to'ri pardasining ustidagi qilqon tomirlardan iborat. Qadirlik do'stlar, fil hayvonot dunyosidagi eng dangli hayvonlarning biri bo'lib, uning bo'yi egiz, qiyofasi sipoya, to'm ham uzun xartumi uning eng cho'ng olayligi hisoblanadi. Filning uzun burni sistemga hayvonlar ichidagi o'zgacha tuzilishdir. Filning osh xartumining qanday roli bordu? Filning xartumining rolini sal chaqlamang. Fil u orqali yerdagi banan va daraxt yopirmoqlarini ilib og'ziga sala oladi. Burniga tayinib suv ichadi. Badaniga suv sepib yuyinadi. Filning xartumiga tayinib suv ichish haqiqatan g'alita. Burundan su içsə, öpkisigi su kirib ketib, asalla qiqilib ketməmdi. Əslində pilning burnu qızlöngəç bilan tutuşudu. Biroq qızlöngəç bilan qanayının ortaq əğizdə bir parça kömürçək buludu. Kömürçəknin astıda bu kömürçəkni tirəb durduğan muskul buludu. Pil burnu bilan suni sümürgəndə su besimi bir xil nerv impulsi şəklində çoğ miyəyə yetkiziludu. Çoğ miyədəki mərkəzi nervə dərhal buyruq verirdi. Buyruq kömürçəkni idarə qıldığan muskulğa yetib berib onu qısqartdı. Bunun bilan kekirdek əğiz yepildi da su qızıl öngəşə kirdi. Burun içindeki besim tövelligende, çoğ miyindeki merkezi nerva yana kömürçeknin astıdaki muskulu boş buyruğunu verirdi. Kömürçek kekirdek kısmıda içilip nefes ravallışıdı. Pil xartumu bilen su sümürüp yuyunganda suni sümürüp burunda saklaydı. Aval kekirdek ağzını yepip öpkedik havanın besimi bilen suni bedenigi pürküp çaçalaydı. Bunundan pilnin kömürçeknin roldun paydalınıp xartumu bilen su sümürgende uni öpke gelmez, kızıl öngeşki yollaydı galıqını. Şuna onun kekilip ketmeydi galıqını bilimiz.
2: Мәйлі аз мұқтарды болсын, бәйәке кәйпиятіне қошал қылыш үшін болсын, арақ ішінің әрқандықы саламәтлікі зиялық. Әң еңі тәтқиқатлардың байқылышыға, яшының чоңейшіға әгішіп, спиртінің саламәтлікі болған тәсері барған сірі көрінәлік болады екен. Uzaq müddət araq içiş, jigər və çoğ miyəyə ziyan yetkizir ikən, həm də teridə roşan əlamətlərini qaldırır ikən. Yenik və otur dərəcəlik araq içkiçilər mə yaşının çoğayışığı əgişib, spirt kəltürüb çıxırdığan nisi ziyan və texim zor sağlamlıq yoşurun xəpəgə düş gəlir ikən. Yıqında tətqiqatçılar spirtnin adəbədəniyə qandaq təsir görüstüb, qandaq qeyrdə yetidigallıqını xulaslab çıxdı. Spirtqa bolğan çidamçılıq tədrici tövəlləydi. Spirtqa bolğan çidamçılıq vaqtının ötüşigə əgişib tövəlləydi ikən. Bunun səbəbi bədən tərkibində özgürüş bolğanlıqdan buldu ikən. Yaşının çoğayışığı əgişib, hormonların özgürüşü, məsələn, metabolizmqa münasibətlik bəzi hormonların azayışı kişilərinin spirtqa bolğan səzgürlükünü aşırıb etdi ikən. Yaşınıb qalğan kişilərə nisbətən etqanda bədən yığırlığı muqum bolğan təqdirdimi, bədənindəki yağın miqdarı muskullara qarğanda işib barıdı ikən. Şunun üçün burunquğu oxşaş miqdarda haraq içkən təqdirdimi, qandakı spirt miqdarı barğan siri yuqurlaydı ikən. Çünki muskul bilan silishtirganda yağının qandaki spirtni qabul qilish miqdori nisbatan az bo'ladi ekan. Inkas qaytirish vaqti va harakat iqtidori mo yoshning cho'ngishiga egishib ostilaydi ekan. Ammo aroq ichish bu iqtidorni texmo ojizlashtirib yetadi ekan. Инкар қылышқы болмайдығыны шуке қысқы мұддат ішіде арақ ішкенде бәзі сәлби кепиятларын азайтқылы болуды. Әмма ұзақ мәзгілдің қарғанда арақ ішкішілерінің тәшвишініш тұйғысы техімі күчейді екен. Болып мұ, адат характерлік арақ ішіш техімі шындақ болуды екен. Оның башқа, яшанғалар ұрықтық қалардың айрылып қалғанда дайым қаттық азап ұқыбәтлеріні баштың кәжіруді. Araq içiş arqalı qayğın ötü gütüş, onlar üçün bir xil ezik duruşu hesablandı ikən. Xamışlıq kesili yaşanğalar arısında naid umumlaşqan bulub, o araq içiş səbəbidən eğirlişib gedədi ikən. Tədbir bəlgiləş iqtidari ziyan qovçuraydı. Araq içiş xata hüküm qilişini kəltürüb çıxardı ikən. Araq içib xatalıq sadır qiliş misalları mağdamda bir uçurab durudu.
3: spirtning tadbir belgilash iqtidoriga ziyon olib kelishi, yoshning cho'ngishiga ergishib kuchayib, aroq ichkichilarining xatarga tavakkul qilishni keltirib chiqaradi ekan. Masalan, aroq ichib avtomobil haydash yoki amaliyotga uyg'un bo'lmagan mablag'

4 yaşlıq bala balalar bağçısı da yıkılıp yarlanıp 70 min yuandan artıq tölemge erişti. Bala balalar bağçısı da hacet kılvatkanda tasadibi yıkılıp düşüp 100 kısmı yarlangan hem tatu kalgan.

Ve sevgili dostlar programımızın damlaştırmadığımız Turmuşta siz nişanınızı yaxşı görsünüz, iş kılıçının amalı köpüydü. Vazgeçini yaxşı görsünüz, bağını köpüydü. Minnettarlıqını yaxşı görsünüz, işliniz onuşluq buludu. Ağırın işini yaxşı görsünüz, xapılıq köpüydü. Tırışını yaxşı görsünüz, qalbi köpüydü. Keçini yaxşı görsünüz, məğlubiyyət köpüydü. Ortaq bəhərlin işini yaxşı görsünüz, dostunuz köpüydü. Yalğız igili bilişini yaxşı görsünüz, yalğızlıq köpüydü. Kündü aktif, kən qursaq pozisiyanı özünüzü saqlısınız, aktif energiya, omad siz bilən bildi boğan buludu. Barcı dostlarımızğa muşunundak aktif energiyanın yar buluşunu ümit qılımız. Kene küylürümüz, davamlı silah üçün.

Sevimli anlayıcılar, programımızı danlaştırıvatımız üç akı ufka bir muayyana talışıp kaptı. Hiç gündüz talışıp mu ahırgı çıkanmaptı. Ahır ula bir dananı izlet beripti. Ehvalını dep boğan dikin, dana kişi ulağa üç yılınla bir muayyaya bir pesildin işlenla osulunlarını ten bölüşün ula depti. Bu cevaptın ula bek mi razı boptu. Bazıda turmuşta cidel kıp talışıvatkan dersini biz yani bir noktadan küzetsek, el kılıç belki asan buluşu mümkün. Elbette bazı işlerini talışıp, ciddileşip, özümüzde çarşıdıvan bastığımız gerek. Fakat minnettarlık hissiyatı da tem behirlenişini bilsekla en güzel soğuk bizden buludu. Benim ise en güzel köylerimizde birlikte kulak salayım.

0: Börek iktidarı naçarlarımı çeşbüysü bulmaydı. Bu xil kişilerin zehir kaytırış iktidarı bir kadar aciz bulup, bedenge kirgen kimyelik maddalar asallıkça beden sırtıqı çıkıp getelmey, kisellik paydaqılış xatırımı işip getirdi. Çaşını kandak buyganda sağlamlıqı boğan zeyindin saklanğılı buludu. Aldı bilen, çaş boyaş qetim san nazaytış kerek. Bir yılda en köp boğanda 1-2 qetim boyaş. Her qetim boyugandaki vaqt arlıqı az diyende 3 aydan eşişi kerek. Amal bar, mondizm satıraşkanlarga bir boy etiş kerek. Çaşını öyde özü boyuganda. Amal bar, fenilin diyamın miktarı bir kadar tövən boğan mondizm çaş boyuqını tallaş. Hem de, meşgulat yarayanda çoğum tələy kiyip, çaş boyaş doğrusu bilen terinin bivası uçuruşudun sağlanış kerek. Birli vaqtta köp kıl markedeki çaş boyuqını şiltiştin sağlanış kerek. Yüzberiş ehtimalı boğan kimyelik reaksiyadan saklanış üçün oxşaş bolmagan markadagi çaş boyuqını birli vaqtda işlatmasi kerek. Baş terisi sezgür kişiler çeçini boyusu bolmaydı. Şunun bilen bir vaqtda baş terisida yara bar yoki teri yallığı kırıptar bolganla çeçini boyusu bolmaydı. Baş terisi ve çaşının pakızlığını saklaş kerek. Çaşını uzak turdugan boyaqtı boyup alğandan keyin çoqum çaş ve baş terisini vaqtida yuyup, çaş boyuqidagi ziyalıq maddalarının baş terisi arqalıq bedenge kirishinin aldını ilish kerek. Amal va tüven koyukluqtaki çaş boyuqını tanlaş kerek. İmkan kadar vaqtlıq ve davamlı şiş vaqtı kısqı boğan kimyelik maddalarının koyukluqı tüven çaş boyuqını tanlap işiltiş kerek. Çaş boyaştın 2 gün burun imkan kadar çaş yumasıq kerek. Şunda kılganda çaş may acırtıp çıkırıp tabi qoğdaş perdisi asılı kılış arqalıq tük xaltısını qoğdaydı.
1: Buradar, siz bu beyxatarlı kalıpıgan nemiş kiy olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta bunun da taz günelmedim.
1: Bu beyxatarlı küçün emes mi?
2: Ek avarçılık kendip çu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ey, çaç erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama beyxatarlı kalıpıgı altılık peyette sizin ecellik zahmından saklap kaldı emes mi? Oylup yıkın, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir xatarlık mıyım? Toksikilik mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksikilik mingende bir xatarlık kalpakını doğru kivilim. Bir xatarlık kalpakı sizin koğdaydı.
4: Qadirlik dostlar, kündelik turmuşumuzda biz daim toksimini uçurtup durmuz. Lekin siz tört pasılının alınışıga ergişip, toksimlerinin egizlikini mu, şununla ergişip özgürdüğalıqıga dikkat kıp baqqan mu? Yaz pasılı geseliştirganda kışta toksimi azıraq egizrak göründü. Bunu ispatlaş üçün biz aldı bilen yay egizliki degen hukum üstüde toxtulumuz. Yay egizliki degenimiz, oxşaş bir ötküzgüs simdiki xoşna işki asasi stolba munaridiki ötküzgüs simnin esliş noxtisi arsidiki tutaştırgıcı sızıq bilen ötküzgüs simnin en tüven noxtisi arsidiki tik aralıqni görüstüdü. Yay egizlikinin çoğun kiçikliki adette temperatura ötküzgüs simnin seleştürme yüki ve ötküzgüs simnin küçenişi qatarlıq amılla bilen munasatik buludu. Төт пәсілдегі үйіклік тоқының өзгіріші вән мұйыт температурысының өзгірішіге әгішіп, токсимлерінің ұзылықы вән яй егізлікінің егізлікі дімі өзгіріш болуды. Яз пәсілді ток шылтыш мұқтары бір қадар үйқыр болғашқа, ток еқімі башқы пәсілдегі қарғанда текімі чоң болуды. Токсимлерінің температурысы мұ шының әгішіп өрлейді. Onun üstüge sırtkı temperaturunun yokur buluştun ibaret koş amılının təsiri və ıslıqtın keniş effekti tüpəylidin toksimlerinin uzunluğu uzırap getirdi. Şuna sangılaş dərəcisini yokur buludu. Şu səbdin toksimleri uzun əm pakar göründü. Əksicə, kış pəsildə toksimlerinin temperaturusu tüvən boğaşqa toksimleri soğuqdun tarayıb, nisbi sangılaş dərəcisi tüvəlləb, yer bilən boğan arlıqı çoğuyub, qarmaqqa yaz pəsildə nəm qısqa əm igiz göründü. Şuna yaz pəsildə toksimi tartqanda toksimini bəkçin tartıb etməslik. Qışda toksiminin tarayıb üzüb getişinin aldın iliş kerek. Bəzdə qış pəsildimi toksimi uzurab getidu. Qış pəsildə yeni bir xil alay dəhval bar. O bosmu toksimi qısqırab qalmasdın, əksicə teximi uzurab, yay igizliki teximi çoğuyib getidu. Sim yolunu muzqaplaş, elektr tori xizmətçilərinin beşini ən ağır tıdğan məsələ. Soğuk, qar yağmurluq avarayda muz ötküzgüs simdə özlüksüz qılınlab, tok yetküzü seniyesinin süpti və həcmi özlüksüz çoğuyub, yay igizliki çoğuydu. Ən çoğun yay igizliki, yaz pəsildəki ən yuqarı temperatura, ya ki, qış pəsildə sim yolu muz tutqanda payda buluşu mümkün. Adətdə ötküzgüs simni layiləgəndə çoxum ötküzgüs simnin qaysqıl avaray şəraitidə yay igizlikinin ən çoğun buluduqalıqını hesablab çıxış. İşqıl avaray şəraitidiki yay igizlikini ayrım-ayrım hesablab çıxıb seliş duruş gerek. Көпчілік токсиннің егізілігі температураның өзгерішіге әгішіп, бұндақ әркен өзгеріп тұрса, тоқ білән тәмінләш бейқаттәлікеге тәсір еткізер мұ, деп әнсіршімін.

0: kişini dünya seyyye teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
1: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
2: Qadirlik dostlar, toşqanlar külrən, avarən, qoğur, qara, qızıl, aq qatarlı xılmıqlı rənglərdə boludu. İnçki közəlsiniz, aq toşqandan başqa toşqanlarının köz rənginin tən rəngi bilən oxşaş boludu qalıqını. Fəqat aq toşqanın közünün qızıl boludu qalıqını. Özünün moylarının rəngi bilən oxşaşmaydı qalıqını bayqaysız. Bu neymiş üçün? Toşqanın moyunun xılmıqlı rənglərdə boluşu, onun sırtqı terisdə özgü xas rəng maddisi, yəni pigmentin boludu qalıqı bilən münasibətlik. Bu pigmentlarının rengi yalğız moylarda ispatlanıp qalmasdan yana közün tüzülüşü de ispatlandı. Köz tüzülüşlərinin nurgulğan qismi süzük buludu. Şuna pigmentlarının rengini oŋaylı his qıla alaymız. Gerçi közdə nurgulğan qılqan tumurlar bolsunmu, biraq qanın rengi pigmentlar tərəfindən tosuyulundu. Əksincə aq toşqanın terisində pigmentlar kəmçil buludu. Tük moylarda bolsa texmi bolmaydı. Şuna o aq göründü. Aq toşqanın közünün rənglər pərdəsi pigment bolmaydı. Bu nesil qaldırış jarayanında yüz bergen geninin tosatın özgürüşü tüpeyli, rəngdar pərdinin qar pigmentini ispatlaş genidin məhrum bulup qağalı qıdım boğan. Biz pəqat onun közdeki nurgulluğun qılqan tumurlardaki qanının rənginali körəliyimiz. Şuna aqtoşqanın közü qızıl göründü. Mündaq çetkanda bizgi köründüğünü onun közünün tigidiki körüş tor pərdisinin üstüdeki qılqan tumurlardan ibarat. Qadirlik dostlar, pil hayvanat dünyasındaki en danlı hayvanların biri bulup, onun boyu egiz, kıyapti, sipaya, tom, hem uzun xartomi onun en çok olaylı hesaplandı. Pilnin uzun burni sütemgüç hayvanlaştırdaki özgücü tüzülüştür. Pilnin aş xartominin kandak rolu badu? Pilnin xartominin rolini sel çağlaman. Pil o arqılıq yerdeki banan ve dərək yopurmaqlarını ilip ağzıgı salalaydı. Burnuğu taynıp su içudu. Bedenigi su sepip yoynudu. Pilnin xartomiga taynıp su içişi hakikaten galiydi. Burundan su içse, öpkisigi su kırıp getip, asalla qiqilip ketmemdi. Aslında pilinin burnu kızlöngeç bilen tutuşudu. Bıraq, kızlöngeç bilen kanayının ortak eğizde bir parça kömürcek buludu. Kömürceknin aslında bu kömürcekne tırap durduğun muskul buludu. Pil burnu bilen suni sümürgende, su besimi bir xil nervi impulsi şeklide çoğun mengi yetküzüludu. Çoğun mengideki merkezi nerva dərhal buyruq berudu. Buyruq kömürcekni idara kıldığan muskulgu yetip berip, onu kıskartudu. Bunun bilen kekirdek eğizi yepildu da su kızıl öngeşke karudu. Burun içindeki besim tövelligende çoğun mengideki merkezi nerva yana kömürceknin astıdaki muskulgu buş buyruqını berudu. Kömürcek kekirdek kısmıda içilip nəpes raval işudu. Pil xartumu bilen su sümürüp yuyunganda suni sümürüp burunda saklaydı. Aval kekirdek ağzını yepip öpkedik havanın besimi bilen suni bedenigi pürküp çaçalaydı. Bunundan pilnin kömürçekinin roldun paydalanıp xartumu bilen su sümürgende uni öpke gelmez, kızıl öngeşki yollaydı galıqını. Şuna onun kekilip ketmeydi galıqını bilimiz.
3: Meyli az miqdarda bolsun veya ki keyfiyatını xoşal qilish üçün bolsun, haraq içishning har qandayki salomatlikka ziyonliq. Eng yeni tadqiqotlardan bayqilishcha, yoshning cho'ngishiga ergishib spirtning salomatlikka bo'lgan ta'siri borgan sari ko'rinarlik bo'ladi ekan. Uzoq muddat haraq ichish jigar va cho'ng mingga ziyon yetkazadi ekan hamda terida roshan alomatlarni qoldiradi ekan. Yenik va o'tir darajalik haraq ichuvchilarmo yoshning cho'ngishiga ergishib spirt keltirib chiqaradigan yesti ziyon va texmi zo'r sog'lomlik yoshirin xavfiga duch keladi ekan. Yaqinda tadqiqotchilar spirtning odam badaniga qanday ta'sir ko'rsatib, qanday qiyir tetadiganligini xulosalab chiqdi. Spirtga bo'lgan chidamchanlik tadrijiy tövallaydi. Spirtga bo'lgan chidamchanlik vaqtning o'tishiga ergishib tövallaydi ekan. Bunun sebebi beden terkibinde özgürüş bolğanlıqdan buldiken. Yaşının çoğayışığı ergişip, hormonlarının özgürüşü, mesela metabolizmge münasetlik bazı hormonlarının azıyışı, kişilerinin spırtkı bolğan sezgürlükünü aşırı vetirirken. Yaşınıp kalan kişilerin nispeten etkanda, beden yığırlıqı muğun bolğan tağdırdımı, bedenideki yağının mıhtarı muskullarına qarğan değişip barıdırken. Şunun üçün, burun kuğu oxşaş mıhtarda haraq işken tağdırdımı, kandaki spırt mıhtarı barğan seri yuqırlaydırken. Çünkü muskul bilen seleştirganda yağının kandaki ispirtini kubul kılış mahtarı nispeten az bol adıken. İnkas kaytırış vaxtı ve erket ıqtidarımı yaşının çoğun işi gaygış bastılaydıken. Ama araq içiş bu ıqtidarını tihimi acizlaştırıp etediken. İnkar kılışkı bulmaydığını şu ki, kısqı müddət içi de araq işkende bəzi səlbi kəyfiyyatlarını azaytqın.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 9. ayının 3. günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Zumrat Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Mısır Zontongi Sisi bilen sohbet ötgözdi. Xi Jinping ve Peng Liyuan Mısır Zontongi Sisi ve Rapiqisi bilen birlikte Büyük Mısır Muzeyini ekskursiya kıldı. Xi Jinping Mısır'daki devlet işleri ziyaretini toluq ayaklaştırdı. Xi Jinping Norvegiya Padişahı Hakun 8'nin taxtga oturganlığını telegram yollab tebrikledi. Asasi katlamda davalığılı boludugan 158 xil kesel türüde oxşaş keselge oxşaş haq töləş arqılıq asasi katlamının mülazimətdiki yetersizlikini toluqlışıqa ilham verildi. Şizan Jilung Çigra Eğizi Yadroluq rayonunun quruqluq qutquzuş yolu ravallaşdırıldı. Apetke uçurgan Yadroluq rayon 5G signalı bilen umumyüzlük qaplandı. Her qaysi qutquzuş küşleri çonqur, izdəş, qutquzuş xizmetini qanat yaydırdı. Jongo bilen Mısır diplomatik münasibet ornatkallıqının 70 yıllıqını tebrikleş, adımiyet almaştırış pahaliyeti Kahire'de ötküzüldü. Hürmetlik radyanlıq ucuna tövende deyikdanla haberlerimizin təpsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Şu cay vakti 9. ayının 2. günü çüştüm burun, Mısır Zongtuğu sesi bilen Jungo'nun devlet reisi Xi Jinping Kahire'deki Kuyaş Sarayı'da söhbet ötküzdü. Kahire'nin asmını o çıkıydı. Xi Jinping ve rapiqisi Peng Liyuan avtomobilge oturup Kuyaş Sarayı'yı yitip bağında atlıq etiret ve hürmet karavulları sep bulup hürmet bildirdi. Her bir orkestr mehman kütüş müzikisini orulladı. 21 pay hürmet topu etildi. Sesi ve rapiqisi intisar kızgın kütüv aldı. Sesi Xi Jinping şerpige karşı eliş murasımı ötküzdü. İki devlet başlıkları birlikte parat münbirge çıktı. Her bir orkestr Jungo bilen Mısır'nın devlet şiirlerini orulladı. İki devlet başlıkları karşı tarafının hemra hadimleri bilen ayrım ayrım kol ilişip görüşüp salamlaştı. İki devlet başlıkları ve ulanın rapiqileri Kuyaş Sarayı zalığı kırıp, iki devletinin devlet bayrakları aldı da hatır süret küçüştü. Karşı iliş murasımı dinkiyen iki devlet başlıkları söhbet ötküzdü. Xi Jinping mundaq dep görsetti. 1956 yılı Mısır, Arap ve Afrika devletleri içinde oldu bilen Yeni Jungo bilen diplomatik münasibet ornatkan. İki devletin peşkeden bir evlat rehberleri, iki devlet halkını yetekleyip milli müstakillikni kolga keltiriş, cahangirlik ve müstemlikçilik karşı duruş yolu da mürünü mür getirip küreş kılıp yemirilmez çonkur dostlukni tavlap çıkkan. 70 yıllık buran çapkulluk musabide Jungo Mısır münasibetinin baraverlikte öz ara işiniş, dostane öz ara örnek iliş, bir yakıdın baş çıkırış, hemkarlışıp ten paydı iliştin ibaret roşen alahidliki yetildirildi ve bununla guvah bolundi. Yakın kıladın bu yan bizden ortak yetekçilikimizde Jungo bilen Mısır'nın umumyüzlük, stratejiyelik, hemralık münasibeti de halkımı terakkiyat işkaşırıldı. İki tarafının terakkiyat, güllünüşünü işkaşırış, halkının bəxt saadetini aşırış, halkıra adıllık ve hakkaniyelikini qoğdaş işlerdeki ideyesi oxşaş, strategiyesi maskeludu. Özgürüş bilen kalay mıkançılık girelişip ketken halkıra ve rayon vəziyeti aldı da, iki devlet öz ara kollab, hemkarlıkını çonkurlaştırıp, Jungo Mısır takdir ortak gevdisi kuruluşunu üzlüksüz ilgiri sürüş gerek. Xi Jinping munulanı tekitledi. Jungo bilen Mısır birinciden öz ara katti kollab, yukur katlam alaqısını saklab, her kays katlam boyunca almaştırış ve hemkarlıkını koyuklaştırıp, devletini idare kılış tecrübelerini almaştırış ve öz ara örnek ilişini küçeytiş gerek. İkincidən, öz ara mənpəət yetküzüş həmkarlıqını ilgiri sürüb, tərəqqiyat strategiyasını tutaşdırışını küçəytib, ul əsləyə quruluşu, elektr, yezi iyiliki, xəbərliş texnikisi qatarlıq, ən-ənivi sahələdiki həmkarlıq yoşurun küçünü qezib, yeşil energiya, tokluq optimobil, aviyatsiya aləm qatnışı, rəqəmlik iqtisad, zamanıvi yezgilik texnikisi qatarlıq, Hemkarlık yeni yarkın noktalarını berpa kılış gerek. Üçüncüden, adimiyet alakısını ilgiri sürüp, medeniyet, maarif, pen teknika, sahiye, tenterbiye katarlık cihetlerdeki almaştırış ve hemkarlıkını her tereflimi kengaytip,

koyuklaştırıp, Jungo Arab elleri, Jungo Afrika hemkarlık munbiri kuruluşunu birlikte ilgiri sürüp, bir tarafçılık ve zomigerlik kılmışıga birlikte karıştırıp, tekimi adil, muvafık bolgan dünyavi idare kılış sistemisi berpa kılışını ilgiri sürüş gerek. Sesi munulanı bildirdi. Reis Xi Jinping'nin iki devlet diplomatik münasebet ornatkallıkıga 70 yıl bolgan peytte, Mısır'da tarihi karakterlik devlet işleri ziyaretide bolganlıkını kızgın karşı alımen. Mısır bilen Jungo diplomatik münasebet ornatkandın buyan iki devlet münasebeti sağlam, mukim, ravajlandı. Her kay sağladaki hemkarlıkı da mol neticiler kolgu keltürüldü. Mısır bir Jungo prinsipiga katti emel kılıdı. İki devletinin umumyüzlük, stratejilik, hemralık münasebetinin tekimi zor derecede ravajlanışını ilgiri sürüşke küş çıkırdı. Mısır, Jungo bilen birlikte soda, selinma, yasımıçılık, ul esle kuruluşu, pul muamile, pen, teknika, yeni energiye katarlık sağladaki hemkarlıkını koyuklaştırıp, her bir hayıpsizlik cihetteki almıştırışını küçeytip, kişilerinin berip gelişini koyuklaştırıp, iki devlet halkıya bəxt yaratıp, rayon terakiyatı ve güllenişine küş koşuşunu halaydı. Jungo Birleşken Devletler Teşkilatı Xavipsizlik Yenişige Daimi Eza Devlet Bolu Sübti bilen Xalqara işlada muhim icabi rol oynamakta. Mısır, Jungo bilen köptereplik süpüladiki maslişiş ve hemkarlıkını küçeytip, dünyavi hırsqa ortak takabül turup, Xalqara adıllık ve haqqaniylikni birlikte qoqdaşını xalaydı. İki devlet başlıkları Ottır Şarık vaziyeti doğrusu da çoğunkur fikir almıştırdı. Xi Jinping mındak tep görsetti. Jungo rayon devletlerinin inak koşnudarçılık, dostluk münasebetini ravajlandırışını, ortak, universal, hemkarlık, imkaniyetlik sicil xavipsizlik karşıdı çıntırıp, Ottır Şarık xavipsizlikinin yeni ramkısını berpa kılışını kollaydı. Xi Jinping bu aqta mundaq 4 nuqtuluk tashabbusni o'ttirga qo'ydi. Birinchi, rayon o'rtaq xavfsizligining ishki harakatlantirgich kuchini urg'utish. O'ttir sharq rayonidagi xalqning o'z ishiga o'zi ega bo'lishida ching turib, tashqi kuchlarning aralashishiga qarshi turib, rayon davlatlarining tinchlik va xavfsizlik so'zlashishini kuchaytirishini qo'llab, rayon işçi xavipsizlik ramkısını kaydı berpa kılış üstüde izdinip, istikbali ve takdirini öz aldığı ilgileş. İkinci, rayon ortak xavipsizlikini her tereplimi tüzeşine ilgiri sürüş. Ottır şarıkta kızık noktuluk meseleler köp, işki bağlanışçallıkı küşlük, şuna universal hel kılış layihesi üstüde izdiniş gerek. Palestin meselesi yanıla Ottır Şarık meselesinin yadrosu. Her kandak vakıtta sel karmaslık ve çetleştirmeslik gerek. Üçüncü, rayon ortak xavipsizlikinin terakkiyat asasını müstehkemleş. Ottır Şarık rayonunun ebedi emillikini işkaşuruşunun negizi terakkiyat kıtaynıştı. Jungo rayondaki erkayız devletle bilen birlikte Xalqara su yolunun xavipsizlikini qoqdap, terakkiyat hemkarlıkını ilgiri sürüp, rayondaki devletler menfaatinin yuğurluşunu ilgiri sürüp, öz ara işin işini tedirici aşırıp, tokunuş payda boluduğun tüpıraklığını tügütüşünü halaydı. Dörtüncü, rayon ortak xavipsizlikinin ibaret xalqara hemkarlıkını küçeytiş. Birleşken Devletler Teşkilatı Hartiyası ve Xalqara Kanun, Ottır Şarık işlerini bertaraf kılıştaki asasi kollanma. Xalqara cemiyet bolup mu rayon sırtıdaki çoğun devletle koş ölçemini çörüp taşlap, rayon devletlerinin ilgilik hukuki ve zimin pütüldeki hürmet kılıp, rayon xavipsizliki mukimlikini qoqdış gerek. Birleşken Devletler Teşkilatının rayon işlerde rolünü hakiki cari kıldırışını kollaş gerek. Sesi munulanı bildirdi. Mısır, Jungo'nun Ottır Şarık meselesi de baştan ahir, objektif, adil meydanda çıng turgallıkıga yük

0: Hürmetli radyo anlıkçılar. Emdi Dünyaya Nezer programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Somret Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar. Kırgızistan'ın diplomatiye ministri Kulubayev, Kırgızistan Cungo'ne başının ahır şençilik hemra dep karaydı dedi.
1: Birleşken Devletler Teşkilatı çölüşünün aldığını eliş tüzeş yığını, her kaysi taraflarının vadesini hareketke aylandırışıgı törtkü boldı.
0: Otur şarık uruşu 20 yıldın köprek davamlaştı. Ormuz boğuzunun su transportu uzun mezgil tosalgı uçurdu. Halkırada neft bağısı sel tövelligen bolsa mı, lekin yanıla uruşun ilgirki seviyyedin körünerlik yukur boldı. Yakında Amerika hükümeti İran'a iktisadi cihetin yetim kaldırıştık, yeni bir növetlik ceza tedbirini yolu koyduk allıkını cakarlap, vaziyetinin iniksizlikini yenime küçeyti vetti.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, tövende deyik tanla programımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

Hürmetli radyo anıgıcılar. Devlet reisi Xi Jinping Bişkek'e berip Kırgızistan'da devlet işleri ziyaretinde buluş ve 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıklı yığınına katılış çağrısı da Kırgızistan diplomatiye ministre

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirlavatkan radyo anlıqıcıla. Möşü vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 6. ayının 2. günü mütəxəssis alımla söhbət yığında kılgan Küşlük amivi seyyah sistemisi berpa kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anladınız.

Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті, партияның еңі дәвірдікі сәйе сағламлық қызметі фаңженіні айдыңлаштырып, аммыны бейхәтер үнімлік, қолай, әрзан аммиви сәйе мұлазыметі вә асаси давалаш мұлазыметі білін тәмілләшіні асаси мәсуліт қылып, әйтіплік, әчбір, әнбір тарқылышчан зүкімі. Әшіетті Н9. Ebola qanash qizitmisi qatarlıq tuyuqsiz yuz bergan yuqumlarning muvaffaqiyatlik oldini oldi va ularga taqabul turdi. Asosliq yuqumliq kasalning qo'zg'ulish nisbati ko'rinarlik to'valdi. Partiya 19-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inida xalqning sog'lomlik saviyasini o'stirishga doir tuzum kapolatini kuchaytirish talabi o'tirib qo'yilib, Ammivi sayya mulazimet sistemisi kuruluşunu küçeytiş, yeniden payda bolgan tasadibi yüzbergen zor yuqumluq keselini vaqtida salmaq bir tarap qilish idar qilish sistemisi ve idar qilish iqtidarını zamani ulaştırışının muhim nişani ve vazifesi qilindi. Oldini elişini asas qilib, ammivi sayya yuqum mudafiyesini ve zor yuqumluq keselinin oldini eliş tizginleşini küçeytip, Ammivi sayya mulazimet sistemisini put qadam bilan taraqqi qildirish ta'kidlandi. 200 yillik kurash nishonini amalga oshirish tarixiy musobaqasida sayya sog'lomlik ishlarini rivojlantirish boshdan oxir ulug' o'rinda turib, davlatning umumiy strategiyasi bilan zichiplashtirilib, muhim tiraklik rolini joriy qildirmoqda. Bu qitimki yeni tasiman öpki yallugi yuqumining oldini elish, tizginlash kurishi shuni ko'rsatib berdiki, davlatimizning ommaviy sayya mulozimat sistemisi, davolash mulozimat sistemisi, davolash kapolati sistemisi, dori ta'minot kapolati sistemisi, shuningdek, zo'r yuqumliq kasalning oldini elish, tizginlash va jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqarish sistemisi umumiy jihatdan unumli bo'ldi. Lekin bazı aciz halkalarımı mevcut. Bunun bazıları tüzülme mekanizm meselesi, bazıları siyasetini emelileştiriş meselesi, bazıları bolsa terakkiyat davamındaki mesele. Küçlük ammivi seyye sistemisini berpa kılıp, signal biriş, hazırlık görüş mekanizmini takamullaştırıp, aldığını iliş tizgilleş ve kutkuzuş davalaş iktidarını umumuzluk öztürüp, Mudafiye torunu puhtulap, ayrış temini taza müstekkemligendila, andın xalqının sağlamlıqını hakiki türde küçlük kapaletki iyi kılgılı boludu. Emdi men köpçülüknün pikir təklifleri birleştirip, mundaq bir kançı mesele üstü de yanımı ilgirlep toxtulup ödümen. Birinci, keselinin aldını iliş tizgillə sistemisini ıslah kılış ve mükemmelleştiriş gerek. Aldını iliş ən ticəşlik, ən ünümlük sağlamlıq taktikisi. Kisəlinin aldını iliş tizgilləş sistemisi, xəliqnin sağlamlıqını qoğdaş, ammivi səyyə bixətərliki kapalətlik iliş, xıtisat və cəmiyyətnin muqumluqını qoğdaşının muhim kapalətdi. Bu qitimki yuqumnın aldını iliş tizgilləş kürüşüdün qarğanda, dövlətimizdən ammivi səyyə sistemisi muhim rol oyundi. Lekin, Pevkulade zor yuqum aldı da, iktidar küçlük bulmaslık, mekanizm callık bulmaslık, hareketlendirgüş küş yeterlik bulmaslık, aldın iliş bilen davalaşını birleştiriş, ziş bulmaslık atarlık meseleyle aşkarlandı. Bula öz növdü de konu mesele hesaplanıdı. Emdi katti niyet gelip hel kılıdığan vaxt geldi. Bunundaki yöliniş mevkani teximu delcayda, Teximu ünümlük aldığını ilişki koyup, tüzülme mekanizmleri alıp,

davolash apparatları tirek. Asasi katlam davolash saqlıq saqlash apparatları ul qılınğan. Armiya bilen xalq yuğurulğan. Oldini eliş bilen davolash birleştirilgen. Keselnin oldini eliş tizginleş sistemisini takamillaştırıp. Yuqori tövən həm türtkü boladığan iş təqsimatı boyunca həmkarlış mexanizmini orantış gerek. Dövlət dərcilik keselnin oldini eliş tizginleş aparatlarının ixtidar kuruluşunu küçəytib. Texnika, ixtidar, ixtisasla zapsını aşırıb, başlamçılıq rolunu cari kıldırış lazım. Keselnin oldini eliş tizginleş aparatları bilen şehir, yezi, mahalleleri hem türütkü buluş hizmet mekanizmini takamullaştırıp, yezi bazar doktorhanıları ve mahalle seyye mulazimeti merkezlerinin keselinin aldını iliş mesuliyetini küçeytip, birleşip aldını iliş tizgilleşinin asasi katlam ulunu puhtulaş gerek. Davalaş bilen aldını ilişini maslaştırış mekanizmi de yenilik yaratıp, hadim, uçur, baylıqni ravallaştırış bilen nazarat qilish boshqurish bir-birini cheklab turadigan mexanizmni barpo qilish kerak. Kesalning oldini olish tizginlash ixtisosliklari qo'shuvni qurilishini kuchaytirib, kesalning oldini olish tizginlash zamonaviy tizimiga uyg'un keladigan ixtisoslarni yetishtirish, ishlatish mexanizmini o'rnatib, asosiy qatlamning kesalning oldini olish tizginlash qo'shunini muqimlashtirish lozim. Bir türküm yukarı seviyelik ammivi seyye şöyelerini kurup, etiyologiyelik bağlaş, yukum vaziyetigi muhakeme kılıp hüküm çıkırış ve tarkılış kanuniyetini tetkik kılış, nek meydanda epidemiologiyelik teşürüş, tecrübihanada teşürüş katarlık emeli meselelerini el kılalaydıgan ixtisaslarını küçep yetiştiriş gerek. İkinci, küzütüş, signal biriş ve ciddi inkaz kaytırış iktidarını küçe yetiş gerek. 2003 yılı SARS yukumu yüz bergendin kiyin, devlet yukumluk keselini tordu bivastı məlum kılı sistemisini bərpa kılıp, keselinin aldığını iliş tizgilleş aparatlarının katıq materyal şaraitini xeli zor dərcidi yaxşılıdı. Baldur küzütüş, signal biriş iktidarını küçe yetişini amivi seyye sistemisini takamullaştırışının növetki en ciddi vazifesi kılış gerek. Baldur baykaş, baldur məlum kılış, baldur ayrı bitiş, baldur davalaştın ibaret töt baldur işçi de alkılıq bolğını baldur baykaştır. Yukumluq kesel yukumi ve tasadibi amivi seyye vəqəsini küzüt sistemisini mükemmelleştirip, sebebi namelum kesel ve beynormal sağlamlık vakasını küzütüş mekanizmini yakşılap, bağlaş küzütüşünün sezgürlüğü ve toğırlıkını aşırıp, köp noktudun kozguladığan akıl signal mekanizmini orantıp, köp yol arkalık küzütüş, signal biriş mekanizmini takamullaştırıp, udulluk tehlil kılış, merkezlik muhakeme kılıp, hüküm çıkırış iktidarını östürüş gerek. Tecrübehanada təşürüş toru kuruluşunu küçeytip, yukumluq keselini təşürüş iktidarını östürüş lazım. Amivi seyye aparatları bilen davalaş aparatları maslışıp küzütüş mekanizmini orantıp, asasi katlamının karavulluq rolunu cari kıldırıp, baldur baykaş, baldur məlum kılış, baldur bir taraf kılış gerek. Tasadibi amivi seyye vəqəllərge takabül turuş layihə sistemisini takamillaşdırıp, derece, türü boyunca seyye ciddi vakalarga takabül turuş koşonunu kuruş, vaziyetke muhakeme kılıp hüküm çıkırış, epidemiyologiyelik teşürüş, davalaş kutkuzuş, tecrübihanda teşürüş, mahalle yetekçilik kılış, maddi eşyalarını taksimleş katarlık sahalarını kaplaş gerek. Asasi katlam seyye hadimlerinin bilim zapısını köpeytip, ve ulanı terbiyeleş, meşgilendirişini küçeytip, deslepki bir taraf kılış iktidarını östürüş lazım. Seyye ciddi vekalirgi takabül duruş bölümleri teşvik terbiyesini çonkur kanat yaydırıp, halık ammısının tasadibi ammivi seyye vekalirgi bolgan tonuş seviyesi ve aldın iliş, özünü kutkuzuş, öz ara kutkuzuş iktidarını östürüş gerek. Her dercilik partiye komitetleri ve halk hükümetleri zor yukumunun olduğunu iliş tizginleşini karallik muhakeme kılıp, oğrulaştırış katarlık

Dostum, belki yadınızı boz gerek. Biz tünügünki radyo jurnal programımızda Amina Ömer'nin kesel namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandık. O özünü bir layakatlik ayal dep oylaydı. Meyli öy tutuş, tamak itiş, balı terbiyeleş, özünün yürüş duruş cihetlerde bulsun, her kaçan talepki layık bir ayal men dep oylaydı. Ama neymiş kudur, yol dişinin şundak kumalındıqalıqını bilmekti. Hem her kan çıkagan serimu, kumallangan uçuşluk erdin birer kusur çıkıramay vatatdi. Ondaqta olanın keyingi turmuşkandaq bola. Bola kızıksanız, dekdiniz davamlıq bugünkü radyo jurnal programımız orlaştırılgan Amina Ömer'nin Kesel namlıq hikayesinin davamı da bolsun.

Bu günlerde özümle özüm bağlayıp, yerimden arlayıp, yerim gece gece öyünü tapamaydıgan bu kereşetki sebebini izleyettim. Her oylasam bu kandaktor bir hudungu münasifetlik de tuyuladdi. Bir günün yerim gecede çalı keyip kaytip gelgen yerim yetipli uykuk getdi. Eğer bunun dinkin yani keşkici kemmese, keçini keçilemeyi ızığı çüşüp baksam boğu dahtap oylap plan tüzüp yatattım. Tuyuksuz yerim dekkede öğrü buldu da, ay, dep berni çakırgan da kaldı. Kulaklarım dırıngı da tiklendi. Ben bu ornumdan turup yerimden sözüge kulak saldım. Ama ağızdan gip çüşüp gelip atkan yerimden gipinin aydın keyinkisini taza inek ankıramadım. Taza sen koyup tanışsam, erim aynısa da vatkandak. Yeni bir tanışsam, ondak emestek. Yak, o çokum şundak dedi. Derhal onun yakısığı esildim. Onu telvilatçı silkip durup, zerde bilen bakırdım. Ey de, aynısa diyen kim? Ağacamdan. Ağacamın, deli erim işki tarafki çay kılıp durup. Kara bunun açığını, şundak mı gep olamdı? Ağacısının ismi aynısamış. O rast mesmudu, ya ki min mazak kılıp atkanmudu.

açık hem elemden boğulup kalay dedim. Dəl şu çağda bir maşine gelip bina aldı da toxtadı. Deresin çüşüvatkan yoruqda, erimnin çırayğı şunca tikilip mu, onun yerim yumulgan közlerden yanılı heç nemini bilemedim. O, kolumna silkip çüşürvetip, kaydı yetip uyqıq getdi. Aynısa, aynısa diyen zadı kim? Münasvet dairimiz içindeki bağırlık ayalanı köngül ekranımdan birme bir ötküzüp çıxdım. Bırak, aynısa isimlik birəsini əsli yemedim. Erimnin idarısı da mı aynısa isimlik birinin yokluğunu bilettim. Çünkü ben erim bilen bir idarda işleydiğin dostum Halimedin, idarısıdaki ayalanı, olanın kandağıraq ayalla ikkeliğini allı kaçan inikla boğan idim. İdardım bu musa? Toxta. Olanın idar

Av ayalının ismini Aynısa dedi. Anladın mı? Aynısa da vardı. Gözümünü ayaldan üzmeyi durup Halime'ye şundak dedim. Şundak, ben mi sana şunu deyip durattım? Bizden idaredeki Aynısa isimlik birden bir ayal şuken. Onunla görüşmen, dedim ben. Halime çekçeyken gözlerimge, iştiklep kitap atkan nefeslerimge karıp bera işini peres kıldımı beni tutuvaldı. Oldure, oldurup aldı bilen bana sözlüğüne. Halime beni orunduğu oldurguzdi. Neymiş o Aynısa diyen isim bileli kaldım. Aynısa'ğı neyim bop diken? Ben keçedeki işini onunla kıskıla sözlepedim. Halime bana tikilginice cahide turplu kaldı. Bernas demekçi bulup ağzını ömeli deyiyo, koşumaların törgünece toktap kaldı. Andın, orundan çakıda durup sırtkı çıkıp getdi. Onun neyme kınmakçı işgeligini bilmeyle kaldı. Belkim ciddi bir iş isi keyendu. Bobdala, o işini kılıversin. Ben mu Aynısa bilen... Ornumdan derhal turdum. Koridorda kıskılı gudunlaşkan avaz alınıp, hayal ötmeyle Halime bir ayanlı başlap kırıp geldi.

Voy, sen turuvap sangu. Kini ultre. Siz mi ultrağa aynı saatçe? Dedi o kırıp. Sizge tunuşturup koyay. Bu yağık dostum Selime. İdarımızdaki Murat Kıcan'ın ayalı. Özü maliye idarısı işleydi. Ötken de menden sorgan emin öy kuruluş toluklumu pulu hakkıdaki meselini manımışı dostumdan soran. O sizge yaxşı çöndürüp koyalaydı. Kandak turup bir nes izdavatkan dek, ayalgı tikildim. 55 yaş, ya ki onun da mı çoğurak. Argın çıray bir ayal aldımda turatdi. Ayal, gəm tumanları əgip durgan közlerde, man ləppede bir kar dede, tadın iş arlaş mulayim külümsirdi. Acaba, akşam hatta anlap qalgan demem mu? Erim her kancı bosumu bu ayal bilen... Erim bilen bu ayalına münasiydi bağlıqıga, her kan çıkıp mu özümünü işen dürenmedim. Diyakıtım çiçilgan halda ayalının sözlerine kulak saldım. Ayal, nahiye pazarının etrafıdaki yezden bulup, neçe yıl burun ayalının yol dışı ölüp gidipdi. Terilgoy yeri az, onun üstüge işki kızı nahiyede otur mektepte oku atkaşka, yerlerini oğluğa taşlap berip, ayalımı nahiye pazardan işleyip işlepti. Yakında oğluğa öy sanmakçı bulup, özlerdek tüven türmüş kapalat pulu alıdığalığa, hükümetten berilgan emin öy toluklumu pulunun xeyli yokurluğunu bilip, bəyk hoşal bopdu. Ama yezlik emin öy kuruluş işxanısıga, emin öy kuruluş üçün iltimas kılıp bağında, özlerinin bu türden bəhrəman bop boğunu ufkup, hangdan kaptı. Biri bizden namımızda öy sepop diken. Yezimizdeki lagu bu işqa ciddi qarab qatıq tekşürüp atıdı. Ama iş bir taraf boğuca menin içim püşüp, ayal beşini sel götürüp, yeni molayım külümsirdi. Dedim o, özümünü bir kesipcan, astaydıl ayal dep. Onunğa devletning bu vaqtki siyasetini, hazır qandaqısı boladığanlığını xeyli uzunqıcı düşündürdüm. Hatta zörür tepilsa özümnin yardan berdiganlığını eskerttim. Ayal man rahmet etip çıkıp ketti. Halimenin mağa qarap oltırıp ketkenligini körüp, andın özümnin muşu aynısa sebeplik keçici uxlumağanlığını eske aldım.

Sevimli radio anlıgıçılar, yakışı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğgulağı tolgısı. Kenundak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Bir qetim panğudak külsən, 10 yıl ömür görsən, degen söz menin çınayt toğır eytilgan bir söz deymen. Demisimo külke janın ozuqi, külke hayatının güli, külksiz hayat, cimcit hayat, külke içide ötken hayat, cuşkun hayat. Devrinin terakki kılışı, turmuş retiminin kün sayın tezliş berişiği ägişip, yumur maneviyetimizdeki boşluklarını toldurup, bizni söyündürdüğan, turmuşumuzga hoşallıklarını ep keldigan bir vastop kaldı. Bu mu elbette bizni söyündürdüğan bir iş. Yakın kıyladın bu yankı tatqiqatlarga asaslanganda, yüz berip atkan bir kısım psikik münasibetlik keselliklerinin karakter terbiyesige sel karalganlık sebebidin kelip çıkkanlıkı iniklangan. Şunu olan birge, kişilerde yumoristik karakterinin yetilişinin muşu karakter türlük sahalarda oynaydıgan rolunun muhimliği muayyelleştirilgen. Ne mi demek ki edise, yumoristik bolun, külüp berin, tebessüm kılın demek ki. Neticede kişilerin yumoristik karakteri hakkındaki düşüncesi bağansır yukur götürülüşke başlayan. Demek bu kişilerde yumoristik duygu buluşunun intayın muhimliğini eksettirip begen. Məlum bir dövlətdə bir güzel kız bir yigitnin 2-3 yığız yumoristik sözünün təsirindən onun yatlıq bolğan. Demək, nəhayət yumoristik yap qıldığan qızıqçı, xuşçaqçaq yigitlərin bazırı ba degen gəp. Onundan başqa yeni bir xalqaralıq ərbabının ömürlük xizmətləri içində yumoristik xuşxuy mijazi onun zor nəticəsi sanalğan. Yani məlum bir eylənin boşu yumoristik xarakterinin yoxluğu, onun iqtidarsızlığının işbazısı deyip qarılıp, saylamdan çüp qalğan. Mən Dali Carnegie'nin İnsan Təbiyyətidik Artıqçılıqlar ve Acizlıqlar deyən kitabını okuğan, şu kitapta Dali Carnegie şundaq bir gep qalğan. Mən təbəssüm eyləb durduğan, külüb durduğan bir başlanğış məktəb okutkutusunu işqi ilişki razımən ki, şirayidin muz çıxıb durduğan, pelsepe okutucusunu hizmetki ilişkini halamayım ben deyken. Demek muşik yapma malum derecede yumurunun, tebessümünün, külkünün muhimliğini gevlendirip bireleydi de karayım ben. Demek yumurluk buluş, yumuristik buluş kişinin hoşallığı başlaydı. Küllerini menağı iyi kılıdı. Radyo anlavatkan barlık anlıkçılarımızga en üşündak yumoristik karakter, kuşal külkünün, çakçakının emra buluşun için ki onumuzun ümit kılımız, her bir vaktimiz kuşallık kutu olsun. Kendi ondak olsa, bizden kuşal keyfiyatkı başlaydıgan küylerimizde

Süyümlük dostlar, şu taptı programımız devamlı şuvatı da. Turmuş bir hıl tetiş ve behrman buluş yeri yani. Bana bu turmuşta nezer daireniz ken bolsun, kalbiniz süzük bolsun. Özünüzü çarçatmay, azadi yaşaşını ügünü bilin. Bu turmuşta talepiniz bek yukurup getmişsin. Çünkü mükemmel.

Demek radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub bəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyağı məşhur Anna Karenina namlıq romani. Tolstoy özünün dünyağı məşhur Anna Karenina romanıda adəmni heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı və bədi obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydılıkni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə deyqitinla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümi qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Yalqız qap zeriktinma? Dedi Vronski uçuq çıray bilen onun aldığı kelip. Yaq, zerikmedim. Yalqızlıq künüp qalğan men. Setva kep ketti. Yani levim mi ba? Bilmen. İkisi seni yoklap bamaqçı oğan. Hoş. Levin sana yaqtı mı? Dedi o, Anna'nın yenigi kelip oltırıp. Kavetli yaktı. Ula teki yenili kaytıp getişti. Eras, yaşıvının işkandak boldı? Başta futuvidi. O 7000'ni futkan. Şunun dinki mə onunga keteyli dedim. O gepimgi kirip orundun turup menip bulup. Yeni kaytıp kirip ketti. Emdi o futur vetido. Onu bilen kilişinin zörüriyeti bağ mıydı? Sordu Anna tuyuksuz onun çekçiyip. Çıraydın bir kılı sörülük ve düşmenlik çıkıp durattı. Sen Setuva'dın yaşvinini ep getmesen bombaydı dep gep eğitip verip diken sen. Bəher bir onu taşla koyup kepsen go. Vronski'nin çırağıydı mı, cidelgi tayyar turgan kıyafet payda boldı. Birinciden, ben Setuva'dan sana gep eğitip emedim. İkinciden, ben hiç kaçan yalgan sözle bakkan emez. Muhimi, kelişini halıdım, kaldım. Dedi o, terini türüp. Anna, neymiş ki bunda kılsan? Bunda kılıçının ne mi paydası ba? O birden turuvelip Anna'ı engişti ve o kolunu beri doğu degen oy bilen onun kolunu sozdi. Anna muhabbetinin bu hıl kızık duruş şeklinden hoşal boldi. Lekin cidelli işinin şartları onun teslim buluşuğu yol koymayı vatkandek galiti bir hıl rezil küş, muhabbetinin bu şekli

kılıkını. Onu onun vücudunun koglap çıkırışka amalsız kılıvat kallıkını. Özünün vücudunun mu koglap çıkıralmaydı kallıkını yes kılıp turuva tattı.

0: Kitty, bir iş buldu mu?
1: Hiç bulmadı,
0: dedi Kitty, kolu da şam, yan öydün çıkıp gelebitip.
1: Azırak tavım yok,
0: dedi u yana bölekçili yakımlık ve menlik külküsü bilen.
1: Nime? Başlandı mı?
0: Dedi Levin korkkan dek kılıp.
1: Undak boz ademe vertip.
0: O urnudun turup opul topulla kiyimlerini kişki başıldı.
1: Yak, yak.
0: Dedi Kitty külüp turup erini tosu velip.
1: Adetik ağır kokşaydı. Bir pesle tutup ütüp ketti.
0: Kitty şu gap bilen ten şamını öçürüp urnuğa çıkıp cimcit yattı. Onun tiviş çıkarmay cimcit yetişi. Bolup mu yan öydün çıkıp etip, hiç iş bolmadı diyen gepni kılgan çağdaki mulayim keyip çağ ağladı, Levin'a sel gali direk tuyulgan idi. Lekin uykusu galip gelip bir demdala yeni uxlap ketti. Levin kiyin Kitty'nin şu çağda yeni de sozulup cimcit yatkallıkını esligende, hayatıdaki en çok bir işini kütüp, erinin yanında kımır kılmay yatkan çağda, onun Ali Canap, aziz könlüde nemi hıyallarının bolgallıkını andın düşendi. Saat yetti bolganda, Kitty erinin mürüsünü asta türtti ve kulukuğa boş şıvırlap onu oyğattı. Erini oyğatkıça onun kallısı da hele dılgullukla boldı. Bir turup oyğınıp onun bilen paranlaşkısı geletti. Bir turup oyğınışkı közü kıymaydı.
1: Konstantin, kokma, hiç yok. Başlangan dekme kılamdı. Lizavita'a adem övesen mekin.
0: Şam yani yıkıldı. Kitty ornadın kopup oldurup, toku vatkan torunu koluğa aldı. Yakından beri o tor tokuşunu yeni başlayıp alğan idi.
1: Ben işim bulmadım, sen herkes kokma. Ben pekatlı kokmayı vatım ben.
0: Kitty erinin korkup turuvatkan ensiz çırayını görüp, kolunu elip köksüge bastı. Kiyin levlerge yaktı. Levin hud roy çıkıp ketip atkan ademdek bolup gelip, onundun közünü almay turup pes küçüşüp, halıtını kiydi. Közleri tekçi hotunu da idi. İştik sırtkı çıkış gerek idi. Lekin onu yalgız koyup koyguz kelmegendek, tekçila onundun közlerini üzelmeyi turup gelip atattı. O Kitty'nin çırayını şunçilik yakşı görüsümü, onun çırayı ve közleri özüge şunçilik tonuş bolsa mı, ama şu turkudaki kıyafetini pekatlı görüp bakmağan idi. O, onun akşamki azaplık halıtını esleyip, onun aldı da özünün kançilik yaramaz, numussuz adam ikellikini oylap kaldı. Kitty'nin kızırıp durgan mağzıllardın. Beşideki posmasının çet çörüllerden çıkıp durgan çaşlardın huşallık ve katti irade çaknap durattı. Kitty'nin mecaz hulkıda yasalmılık ve gayri tabi nersle yok diyerlik bolsa mı, şu turkuda yürükideki barlık nikapla elip taşlangan dek bulup, onun pak, hakiki kıyapti Levin'nin köz aldı da, öz tabiydi, öz maiti bilen körnüşkü başıldı. Ve bu kıyapet onu çonkur tesirlendirdi. O yakş köygen bu ayal paklıkı, samimiliki bilen əslideki kıyapeti de tekimi yarkın görünüp geti vatattı. Kitty onunla karap külüp durattı. Bir dilla mörülleri silkingendek bolup, ornudan turdu de, onun yeniga
1: ildam berib qollarini mahkam tutdi va Levinga mahkam yepishib o'zining harorati bilan uning vujudini yiqimliq bir hid cho'mkidi. Kitty azoblanatdi. Ham o'zining azoblarini eriga so'zlab berayotgandekmi ko'rinatdi.
0: Levin dastlabki shu bir daqiqa ichida o'zini aybdordek sezgan edi. Keyin uning ko'zlaridan chaqnab turgan mehr-muhabbatni ko'rdi. U ko'zlardan ranjiganlik emas, uni teximi yaxshi ko'rayotganlik chiqib turatdi.
1: Men ayiblik bo'lmasam kim ayiblik? Levin ixtiyorsiz shundoq o'ylaydi. Bu azoblarga sababchi bo'lgan odamni tepib, uning adabini bermoqchimi bo'ladi. Lekin u odamni topolmaydi.
0: Kitty azoblanatdi, zorlanatdi. Lekin yana u azoblar uchun o'zicha mag'rurlanatdi. Xushal bo'ladi. Hatto qin-qiniga patmay qoladi.
1: Levin uning qalbida bir xil oliy janob o'zgarishlarning yuz berayotganligini sezib turibdi. Ammo uning qandoq o'zgarish ekanligini bilmaydi. Bilish kimi amalsiz edi. Bu uning bilish doirasidan halqib ketgan ish edi.
2: Men opamga odam evatdim. Sen darro berib Lizavetani epkegin. Konstantin. Yoq, bo'ldi. O'tib ketdi.
0: Kitty erining yenidan ketib qo'ng'iroq berdi.
2: Endi sen chiqib ketgin. Yasha kirdigan bo'ldi. Menda hech qanday ish yo'q.
0: Levin Kitty'ning kechada qo'liga ilib to'qigan to'rni yana qo'liga olganligini ko'rib hayron qoldi. Levin bir eshikdan chiqib ketib, ikkinchi eshikdan xizmatchi ayolning kirib ketayotganini angladi. Eshikning tuyida turib, ishkirga quloq soldi. Kitty u ayolga uyning ishlarini topshirib atadi. Bir chaqda ikkisining karvatni yotkiganligi anglandi. Levin kiyimlarini kiyib tayyor bo'lib turdi. Paytunkash paytonini qaytib bo'lguncha uyga kirib chiqqisi kelib, putining uchida dastab emas, ushqanda kirib ketdi. Ikki xizmatkor ayol hujurdagi narsalarni uyoq-buyoqqa yotkizdi. Kitty qo'lidagi to'rni to'qig'ach, uyning ichida mengib yurib, u ayollarga topshiriqlarni berib turibdi.
1: Men hozirli berib doktorni chaqirib kelaman. Lizavetaga odam evatdim. Lekin o'zimni baray davatiman. Yana nima lozim? To'g'ri, dollining qishig'i berib kelishim kerak. Shundoqmi?
0: Kitty eriga qarab turgani bilan uning qilgan gaplarining birimi quloqiga kirmay yotdi.
2: Shundoq, shundoq. Bag'in, bag'in,
0: dedi Kitty chiroyini turib, oldirab so'zlab va eriga qo'lini silkib turib. Levin mehmonxonaga chiqib ketayotganda tuyuqsiz hujurdan zorlab tovlagan bir ovoz anglandi. Birdamdila bu ovoz biti to'xtab qoldi. Levin xiligichi nima bo'lganligini bilolmay turgan yerda turibli qoldi.
1: Voy, bu Kitty'ning ovozi emasmi?
0: Dedi Levin ichida va beshini changallagan beti palampaydan yugurib tushib ketdi.
1: Ya tangrim, bandilaringni kechirgaysan. Bizga yor bo'lgaysan.
0: Deb shu minutda og'ziga kelgan gaplarni takrorlab ketdi Levin. Payton tex tayyor bo'lmagan edi. Levin qiladigan ishlar ko'p bo'lg'achqa, shu ishlarni o'ylab, teni jug'uldab va teximi jiddiylashib, paytonga qarmay

0: Kuzmağa peytonu ketip olup keynimden yetiş dep koyup piyade minip getti. Koçunun dokmuşağı gelgende oldurap kilovatkan keçilik kıra çanası uçurdu. Çanada ken mehmel pelto kiygen. Beşiği yağlık oru valgan Lizaveta oldurattı. Tanrı'ya şükür dep getti Levin serik çaç oppak Uğruk çırayı tolumu ciddi, tolumu estaydıl görünüp getovatkan Lizavetanı tonup huşallıkıda. O çanını toktaşkı buyurmay, şu an keynigi yenip çanı bilen ten yügürdi. Şik saat boldu demsiz, onun eşip ketmegendi o? Dep sorudu Lizaveta Levin'din. Siz berip Peter Demetrich'ni başlap gelin. Lekin onu aldıratman. Ondan doğru kanıgı berip, epiyonu epkilen. Tuğdu oğuşluk bulamı. Ah, şapkatlik tanrım. Bizden şapkatını ayımaz sen. Dedi Levin, özünün peytonunun dervazıdan çıkıp atkallıkını körüp. O şu an peytonu çıkıp, Kuzma'nın yenide oldurup, doktorunun öyge heydeşini buyurdu.
1: İşçilani kapitalistlerin izi vatkallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla, emgektin varlık cephasını tat, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şeraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler, ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçiler bilen dekkalla, mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra, şundak bulu batıdı. Şuna biz seli sarılı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Doktor tekı urnadın turmaptı. Çakırı, keş yetivide, meni uygatmıgın digen, biraz dinkin u özü turup mı kalıdı, dedi. U çakar, çırağının kalpıkını sürtü vatkan iken. Onun çırağının kalpıkını sürtüşke şunç estaydıl muamele kılıp, Levin'nin ışığa pervasız karıgını Levin'le heyran kaldırdı. Lekin yeni oylap görüp, u çakarının özünün könlüdeki işini bilmeydi kallıkını. Bilsim o onun üçün bəri bir işkellikini. Şuna bu bipervalık sepilini bösüp ötüp, məxsdik yetiş üçün təmkin, eğir besik ve qatdirek bolması bolmaydı kallıkını düşendi. Aldırap mı ketmey, hem pürsetini mi koldan berip koymay, dedi u işçi de özüge özü. Ve özü de köz aldıdaki işlani bir taraf kılıçta cismani ve ruhi küçünün urgup turu vatkallıkını yes kılıp durdu. Levin doktorunun tekçi uhla vatkallıkını anlap, başka türlük çağırlığını oylap çıkıp, ahırda Kuzma'ğa işkilik xat yazıp berip, başka bir doktorunu çakırıp kelişki buyurdu. Özü doğru hanığı berip, apionu setevilip kelmekçi. Angıça doktor ornıdın turmağın bolsa, çakarının koluğa azırak bir nersi tutkuzup bakmakçı. Onunğı mı onumısa, doktorunu uyğıtışka mecburlamakçı boldı. Doğru hanıdaki yadangu bir doğru buruş, doğru algılı kelgen bir harvi keşke, huddi doktorunun çakırı, lampının kalpıkını erinçeklik bilen sürtuvatkangı okşaş, oldırmay, bipervalık bilen doğru orak bir vatatdi. O Levin'a özlerde apionun yokluğunu dedi. Levin aldırap ketmey, çırayını mı özgertmey, hapı mı bolmay, doktor bilen Tuğut anısının ismini tılgıyılıp, apionunu nemigi işildi dağallıkını düşendirdi. Onda kılmay azırak setip berin dep yalvurdi. Doğru buruş ahır bol almay, birinin nemis tılı da bersen bulamdu dep soru vedi, yan öydün bersen boludu digen cevap anlandı. Şundula o apiumba şeşe ve varonkını elip, çoğun şeşedin küçük bir şeşige aldırmay azra kuydu. Andın küçük şeşenin ağzını peçetlep, üstüdün yani mekkem uğraşkı başlıvedi, Levin taqat kılıp turalmay, karış terapnın kolu dün şeşene tartı bilip, işkü özüne attı. Doktor tekçi ornıdın turmaktı. Çakar yerge gilem selu atkan iken. Levin kançı desimo, doktorunu oyğıtıp çıkışka pekatlı onun edi. Levin bekme aldırap ketmey, yançkıdın 10 roblilik kağız puldun birini elip, onun sundi. Andın çüşendirip, Peter Dimitrich, her kandak çağda kesel körsetkili kelsiniz, men tayyar digen. Şuna onu şu turkuda meni kaptu, dep uyğıtı vessen, hergiz hapı bolmaydı, dedi. Hizmetkar ahır koşulup üstüge çıkıp ketti. Çıkıp ketip etip Levin'a Kubulhanı da saklap turuşini dedi. Levin doktorunun hocursudu turup yütelginini, manginini, yüzünü yuvatkınını, gep kılıvatkınını anlap turdu. Aradın 3 minut ötti. Bu 3 minut Levin'a goya bir saattek bilinip ketip, çıdap oldri verişke taqtı yetmedi. Peter Dimitrich! Peter Dimitrich! Dep tolap ketti Levin, ahır çıdımay, uçuk turgan işki karap yelingan ahanda. Tanrı hakkıda meni ayıpki buyurman. Meni jayınızdı turup kubul kılıp, dadımını anlap bekan. Sizni saqlap atqanımğa 2 saatdan oşdi.
1: Mana hazır, hazırda tushaman.
0: Doktorning o'jursida turib degan gapi anglandi. Левин докторның бу гепләрне күлгендәк бер хил аһаңда дәвә аткканлыгын аңлап, ихтиярсыз чөчүп кетти.
1: Ишке кызлы сөзүм ба. Мен хәзерле төшүмә.
0: Доктор өткүнү кийип болгуча яна 2 минут өтүп кетти. Яна у кийимлерни кийиши, чачларны тарыш керек иди.
2: Петр Деметрич,
0: деди Левин яна зарланган авазда. Дәл шу чагда доктор кийимлерни кийип, чачларны тарап болуп чыгып келди.
1: Бу адамларда рәим шапкат деген нәрсе юк икән,
0: деп ойлады Левин ичиде.
1: Бу ярда адам өлеп атса, бу ярда аның бешене тарап, ултырганына кармамдыган. Хәерлек сәхәр.
0: Доктор аның белән кул илешип күрешти ва үзенең хатыр җәмлеге белән әтәй Левиннең тишиге тигеп атканда кылып диде.
1: Бәк мәуді қып кетмән. Хош, немі еш?
0: Левин хотынының әхвалыны амалба тәпсілі әтраптық тоныштырышқы башылды. Ақырда оның өзі білән тезірек елғы чықып, хотынының тәкшіріп бекішіні арқ-арқ

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Levin ne kesh bolganını, ne etigellikini bilmedi. Şamla yıkılıp tügigen idi. O doktorunun yanında, o sözle vatkan, uhlut sehri togursudiki cahan kezdilerinin adem aldaydıgan geplerini tınşap oltırattı. Közleri doktorunun tamakısının uçudiki küldü idi. Hazır kılıdıgan iş yok, bikar oltırvatkan çağ bolgaçka, kallısı çigişlişip, şu turkuda boluvatkan işlani pütülle esidin çıkırıp koygan idi. Ama doktorunun hikayesini inek anlavatattı. Tuyuksuz, adetki okşumaydıgan bir çırkırgan avaz anlanıp kaldı. Bu avaz tolumu korkunçluk idi. Levin ornudan kopalmay, demi içige çüşüp getip, guman bilen doktorunun közlerge karaplı kaldı. Doktor mu beşini sanar yan kılıp anlap oldurattı. Közlerde memnunluk külküsü oynap durattı. Bolovatkan bu işla şünçilik galiydi. İdi ki, hatta Levin'nin çırağıydı mı hayrallık görünmeydi. Bu şundak boluduğa iş okşaydı. Dep oyledi, o yanıla cahidin kozgalmay. Bu çırkırgan kimdi? O bir dillı esige kelgendek bulup, urnudun çaçırap durup getti. Ve putunun uçudu dessep, ojırıgı karapmandı. Ojırıgı kırıp, Lizaveta bilen Kinez hanımla aylınıp ütüp, karvatının baş terpideki özü turduğan yerge badi. Çırkıraş toktuğan idi, lekin Levin nemi özgürüş boldi. O zadı kandak özgürüş, onu bilelmedi. Onun özünün mu o ehvalını köygüsü, bilgüsü yok idi. Pekat, Lizaveta'nın çırayının ciddileşip, tatırıp kalgallıkını. Ama yanıla şunda kattiyet bilen turgallıkını. İngi titirep turvası mu, közlerinin Kitty'ye kadılıp turgallık anılı ködü. Kitty'nin yüzü katlık azaplanıp ketuvat kallıkıdı mı, kızırıp ketuvat attı. Peşanı sizin tepçip durgan terge çaşları çaplaşıp ketken idi. O Levin'i burulup onun közlerini izledi. Terlep ketken kolunu çıkırıp, onun muzdek kolunu

0: mehkem tutuvaldı ve menzigi yaktı. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlıkaysıyla. Bugünkü Radyo Kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştirgücüsü Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo dinleyiciler, endi de kıtınlar, stansımızın başka serhil programları da olsun.
1: Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saflıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
2: Men immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından buyan linfa hücayrilerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayrilerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
3: Ben börek. Uxlumay tan atkuzu eti sebeplik, zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
4: Ben yürek. Uzun mezgil uxlumay tan atkuzu sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
5: Uzun mezgil uxlumay tan atkuzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?
6: Ben onun bilen uçuruşup kaldım. Benim payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Benim sayıdak ayış için bilen o başkalarla uçuruşunu halımaydıgan, hatta özüge yüzlenemeydıgan bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp, hemmini kaytadan başlaşını karar kaldı.
7: Üçüncü numarlıq bemar.
8: Doktor, men hamışlık kesilik griptar boğa okşaymen. Kandak davalansam bula.
6: Ciddileşmen, hazır doğru bilen davalaşı xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikikilik davalısak mı?
8: Aktif yüzünü men, özümünü özgertti men. Hazıraklı özgürüş mü, beni ümitge tekimi yıkılaştırdı.
9: Psikiki sağlamlıkına köngül böleydi.
10: Sağlamlık bastığınımızda.
11: Talondaki içkili kodunu sahili zekla, yemekliklerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
12: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqlun alayımız.
10: Sağlamlık ayıkımızda.
13: Tamaktan kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
11: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
10: Sağlamlık kolumuzda.
11: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
10: Derizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
11: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
10: Sağlam cungu birlikte atışımızga muhtaç.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben bin, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Harmay talmay tırışış arkalık utuk kazanğılı boludu. Onda kılmasanız, galbi kılış imkaniyetigi mi erişemeysiz? Onda da galbi kılış imkaniyetigi erişiş üçün 100%lik, hatta 200%lik tırıştalıq körüstüşimiz kerek mu kandaq?